Çok teşekkür ediyorum kıymetli yol arkadaşlarım, var olasınız. Efendim Züleyha ile sınırsız ezgilere hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Gördüğünüz üzere efendim bir Sezen klasiği geldi. Bu da demek oluyor ki bugün efendim Sezen klasikleri bolca yorumlayacağımız akşamlardan biri olacak. Ama tabii ilerleyen dakikalarda biraz nostalji rüzgarları da esecek, uzandıracağız. Sizi şöyle 90'lara gideceğiz. Bir sensiz kaldım, dön desem diyeceğiz. Ama ardından yine Sezen'le beraber devam edeceğiz. Bu akşam bu yıldıza gencecik bir ses, dupduru güzelliğiyle, muazzam yorumuyla bu yıldıza sizlerle buluşacak. Babası aslında ekranların en tanınan isimlerinden biri, şiirleriyle, akabinde yaptığı yorumculuğuyla ve programcılığıyla zaten sizler tarafından biliniyor. Ama sevgili konuğumuz, gelecek olan sevgili konuğumuz kendine has tarzı ve usubuyla gençlerin aslında nabzını yakaladı ve onlarla birlikte yoluna devam ediyor. Yıldız sevgili Ceylin Arslan'ın buyursunlar.

0: Minnoşum hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Oh, şöyle bakar mısınız? Şunu bir böyle yakından alayım.
2: Esra ablacığım bak bak. Bir bendeki makyaja bak. Bir şunun duru güzelliğine bakar mısın?
1: Estağfurullah, siz de çok güzelsiniz.
0: Bebek bu, bebek bebek. Biz ondan akustik şarkılar dinledik. Minnoş haliyle, güzel haliyle. Ceylin kaç yaşında? Söyle Ceylin, sen söyle.
1: 17 yaşındayım.
0: Ben 39 oldum. Artık Ceylin. Ceylin bakıyor. O, inanmadın mı Ceylin?
1: İnanmadım.
0: Kaçtım sence?
1: 20.
0: Biraz beni öv öv. Ceylin buradan gittikten sonra sana hemen bir hediye gönderiyorum.
1: Çok teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Çok çok mutlu oldum.
0: Canım Ceylin.
1: Çok seviyorum sizi zaten.
0: Ceylin, biz de seni çok seviyoruz. Ben bu arada Ceylin'le nasıl tanıştığımı da anlatayım. Programa davet ettik. Ceylin'i geliyor. Bir başka dostumuzun. Ben de yanlarındayım. Baktım. Babası geziniyor. Allah Allah. Dedim ki Uğur Arslan burada ne arıyor dedim. Allah Allah, Uğur Arslan konuk da değil burada dedim. Dedim ki Uğur'cum hayır olsun dostum, senin burada ne işin var? Yayına geldim dedi. İyi de senin yayının yok ki. Uğur'cum senin burada yayının yok dedim. Yok ya dedi, ben benim kızı getirdim. Senin kız kim dedim. Ceylin deyince ben tabii bir şoke. Hiç beklemiyordum. Nasıl müthiş yeteneklerin. Hem çalıyor hem söylüyor. Okullu. Evet. Ve o kadar güzel projelerde de Sezen Aksu şarkılarını söylediği sevgili Tuğba Yurt'la beraber bir proje. Harbiye'deydiniz değil
1: Harbiye'de,
0: mi?
1: Harbiye'de evet. Geçen cumartesi Harbiye'deydik. İnanılmaz bir tecrübeydi benim için. Allah, hala böyle heyecanlı taşıyorum. Aynen öyle.
0: Ama biliyorum ki gelecekte muazzam yerlerde konserler vereceksin ve biz seni göreceğiz bu enerjinle.
1: Umarım, bakalım. Çok uzun bir yol. Ben daha çok başındayım. Bilmiyorum, bakalım.
0: Ama kamerayı seviyorsun Ceylin.
1: Çok seviyorum.
0: Baksana nasıl, çok seviyorum, güzellik. Ceylin, seni Yıldız'a bir kez daha bırakacağım. Şimdi bir playback, senin kendi eserin gelecek. Ardından bir canlı daha dinleyeceğiz. Sonra sohbet edeceğiz seninle.
1: Peki, evet. Kendi yazdığım bir şarkı. Umarım beğenir seyircilerimiz.
0: Beğeneceğiz tabii ki.

0: Alican ve sevgili Ceylin şahaneydiniz. Müthiş bir düet oldu. Ceylin, bunu okumuş muydunuz sahnede?
1: Evet, bunu Harbiye'de de söyledim. Hatta başında keman çalarak söyledim. Şefimiz Esin Aydın Göz'le birlikte yaptık bunu da. Çok güzel bir tecrübeydi benim için. Şimdi orası aklıma geldi böyle.
0: Su gibisin ama Ceylin. Hakikaten böyle Ceylin'i bir 10 yıl sonra tahayyül ediyorum. Nerede göreceğiz bu enerjik halinle, gülümseyen minnoş tavrınla birlikte? O zaman ben nerelerde olacağım, Allah bilir. Ama beni unutmayacaksın, biliyorum Ceylin.
1: Asla, olur mu öyle şey?
0: Ceylin'cim, seni küçük bir soluklandıracağız. Biz şöyle biraz nostalji rüzgarları estireceğiz bu yıldızda. Ama ardından yine senin kendi bestelerin de, değil mi?
1: Evet, kendi şarkılarım.
0: Biraz önce o yorumladığı, aslında playback olarak gelen ahengi bozmamak için canlı çalmadık. Mavi Boncuk senin kendi eserin.
1: Evet, kendi yazdığım bir şarkı.
0: Bir sonrakilerde öyle olacak.
1: Evet, hepsini kendim yazıyorum.
0: Aman Allah'ım, daha ne olsun. Rabbim senin nazardan saklasın. Seni küçük bir soluklandırıyorum Ceylin'cim şöyle. Ve ardından tekrar efendim biz Ceylin'le Yıldız'da buluşacağız. Şimdi sensiz kaldım diyeceğiz, devam edeceğiz. Buyursunlar.

0: Çok teşekkürler.
1: Ceylin'cim.
2: Ne kadar güzeldi.
1: Teşekkür ediyorum, soluklandın. Şimdi senin, yine senin kendi eserin ardından. Yine efendim ne demiştik gezgahta? Bu akşam Sezen Aksu klasiklerinden oluşan program olacak diye. Önce Ceylin'in kendi eserini, ardından Biliyorsun'u dinleyeceğiz. Buyursunlar fıstığım.

0: Ceylin'cim müthiştin. Valla gözlerim doldu. Şöyle usul usul seni dinliyordum ama sanırım sabaha kadar senden Sezen şarkılarını dinlerim.
1: Çok
0: Duru
1: teşekkür
0: güzelliğinde
1: ederim.
0: sesinle. Şöyle bir akşam sadece Sezen şarkılarından yapalım mı seninle beraber?
1: Çok isterim.
0: Çok da güzel olur
1: Çok
0: değil mi?
1: çok isterim.
0: Yol arkadaşlarını da alırız buraya. Yine kendi eserin geldi. Bir eserin playback. Sonra ardından yine canlı bir Sezen şarkısı. Kendi eserlerini hazırlarken nasıl duygular barındırıyorsun? Çünkü gençlere örnek olmak kaygısı var biraz da sanırım değil mi? Gençlere örnek olmak üzerine yaptığın çalışmalar var mı?
1: Yani şöyle, gençlere örnek olmayı tabii ki çok isterim ama her şeyden önce ben de çok gencim. Dolayısıyla bu sorumluluğu almaya hazır mıyım bilmiyorum. Yani birilerine örnek olma sorumluluğunu almaya hazır mıyım? Ama bilmiyorum yani. Daha çok ya böyle çok baskın bir duyguyla yazıyorum ya da böyle iyi bir başlık geliyor aklıma. Onun altını bir duyguyla doldurup yazıyorum. Değişiyor yani. Ama genelde gitarım eşlik ediyor
0: Ama
1: bana.
0: genç kardeşlerin yani seninle yaştaş olan, seninle belki müziğe gönül vermiş olan dostlar, kardeşler, arkadaşlar artık onlara nasıl hitap ediyorsan onlarla senin bu güzel duygularını paylaşmak da kıymetli.
1: Evet, aynen öyle. Yani kendimden küçük bir sürü kız kardeşimden çok güzel mesajlar alıyorum. Sosyal medya aracılığıyla. Biz biraz da o nesiliz. Hani sosyal medya aracılığıyla birbirimize çok fazla iletişim kurabiliyoruz. O da beni çok mutlu ediyor. Biraz da böyle örnek oluyor gibi hissediyorum. Bunun gururunu da taşıyorum yani. Çok mutlu
0: Biz de
1: oluyorum.
0: seninle gurur duyuyoruz ama eminim seninle en büyük gururu da baban duyuyordur. Değil mi? Bambaşka bir tarzdan farklı bir yorumcu evladı, besteci evladı var, değil mi?
1: Yani ailem sağ olsun. Evet, çok arkamdalar yani. Abim, annem de aynı şekilde.
0: Var olasın. Şöyle seni çok kısa bir soluklandıracağım, sonra beraber veda edeceğiz. Çünkü programımızın artık son bloğuna doğru geliyoruz. Minnoş minnoş falan diye. Hakikaten senden şahane bir oyuncu da olur Ceylin.
1: Yapıyor muyum?
0: Kameraları çok seviyoruz. Tabii.
1: Evet, konuşuruz.
0: Konuşuyoruz. O zaman Ceylin'i şöyle uğurluyorum. Ya tarzı her şeyle müthiş değil mi? Minnoşum benim. Şöyle efendim uzanacağız bir dön desem yine ardından bir Sezen eseriyle burada devam edeceğiz. Sonrasında da sevgili Ceylin'le vedalaşacağız sizlerle. Buyursunlar.

0: Bunun mu gibi bir şeydi?
1: Ceylin'cim çok teşekkür ediyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmadın.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Nefesine, yüreğine sağlık. Beraber veda edeceğiz. Neler söylemek istersin son olarak?
0: Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Sizi çok çok seviyorum.
1: Ben de seni bir tane.
0: Tanıştığımıza da tekrardan çok çok mutlu oldum. Orkestramıza da çok teşekkür ediyorum.
1: Bizim için de öyle seni ağırlamak. Şimdi rakkas diyeceğiz, veda edeceğiz. Efendim bu hafta sevgili Ceylin Arslan bizlerleydi. Duru güzelliği ve müthiş yorumuyla kendi eserleriyle bizlere konuk oldu. Arada Sezen eserleriyle de bizleri mest etti, kendine hayran bıraktı. Biz bir sonraki hafta yine değerli bir konuğumuza huzurunuzda olacağız. O vakte deyin kendinize iyi bakın, güzel bakın ama her şeyden öte iyi davranın. Allah'a emanetsiniz.

Çok güzel bir konu evimize getirmek istedik ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım.

0: önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum.
1: Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı. Diyarlarda bize saadet nasip şimdi. Uçuk rüyalarda.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar, gönlünüze sağlık.
1: Bravo.
0: Sevgili izleyenlerimiz, hoş geldiniz. TRT Müzik ekranlarına, Serkan Çağrısanesi'nde yine birlikteyiz. Yine çok mutlu ve güzel bir gün olacağını düşündüğümüz bir programda yeniden sizlerleyiz.
1: Bu hafta da sizlerle buluşmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Harika iki şarkıyla başladık. Çok heyecanlıyım
0: Evet.
1: diğer şarkılar için.
0: Yani iki şarkı öyle güzel buluştu ki. Yani ilk şarkımız zaten biliyorsun Dilek Taşı'nın duygusu, gülmek için yaratılmışın enerjisiyle böyle
1: Buluştu değil
0: güzel bir
1: mi?
0: buluştu.
1: Çok.
0: Zaten bizim amacımız biliyorsun birbirleriyle farklı zamanlarda bile üretilmiş olsa, farklı zamanlarda birbirinin duygularına benzer olan şarkıları aynı karede, aynı
1: Çok.
0: çizgide buluşturmaya çalışıyoruz.
1: Aynı duyguları bize yaşatıyor değil mi bazı
0: Kesinlikle
1: şarkılar?
0: öyle dönemsel olarak oluşturulan müzikler aynı ruhu, aynı etkileri içinde barındırır diye tahmin ediyorum. Yani dünyanın bir farklı bir noktasındaki bestecinin veya bizim tarafımızdaki bir bestecinin yaşadığı gelişmeler, dönemsel olarak bütün içinde bulunduğu her şey aslında aynı etkiyi oluşturuyor. Yani bunu şundan örnek verebiliriz. Pandemi mesela. Pandemi tüm dünyada aynı anda tüm insanlığı kapsayan, aynı anda aynı duygulara sevk eden bir gerçek oldu. Yani düşünün ki pandemi döneminde birçok bestecinin yaptığı besteler, oluşturduğu duygular birbirleriyle paralel olarak aynı dönemi yansıtıyor. Yani eminim ki bundan önceki dünyanın her yaşadığı dönemde, dünyanın her yaşadığı durumla karşılaştığında hangi durumla karşılaşmışsa besteciler duyguları aşağı yukarı birbirine yakın şekilde tamamlamıştır. Bu da öyle bir şey ki biz mesela bir şarkıyı çalıp diğer şarkının ona arkasından bağlanacağını çok iyi hissediyoruz ya repertuar yaparak. Öyle olmuyor mu
1: Sanki
0: genellikle?
1: o diğer şarkı onu istiyor. Onun ardından gelen şarkı o olmalı diye hissettiriyor bizlere.
0: Evet, sen de mesela söylerken aynı şekilde hissediyorsun, öyle değil mi?
1: Çok. Ya tabii hepimiz insanız. İnsanın belli başlı duyguları var. Hani diyoruz ya dünyanın neresine gidersen git,
0: Tabii.
1: insanın gözyaşı bile aynı renkte akıyor.
0: Çok doğru.
1: O
0: Bravo.
1: yüzden duygularımız bir, aynı şeyleri hissediyoruz, aynı melodilerde, aynı bazen sözleri bile anlamasak bile, değil mi? Yabancı şarkılar dinliyoruz, ne kadar etkileniyoruz. İşte bu
0: Hey,
1: herhalde müziğin gücü.
0: şimdi enstrümantal bir Nihavend şarkımız var. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın diyeceğiz. Buyurun.

0: Çok teşekkür ederiz Ece. Sağ ol. Elinize
1: Bravo,
0: sağlık arkadaşlar bu
1: harikaydınız.
0: arada. Evet, şarkılar seni söyler dedik ama bu arada sözü müziğe bıraktık sadece. Söz durdu ve müzik söyledi.
1: Evet, az söz çok
0: Elimizden
1: müzik.
0: geldiğince anlatmaya çalıştık. Yani bu anlatabilme meselesi gerçekten çok önemli Ece. İnsan müzik yaparken de bunu hissediyor olması gerekir diye düşünüyorum. Anlatabilmek.
1: Kadar doğru bir yerdesin ki şu anda benim çok titiz olduğum bir şey bu. Hani
0: Sende de
1: sadece
0: aynı şekilde değil
1: söylemek,
0: mi?
1: sadece bilmek değil.
0: Tabii.
1: Hani bazen diyorsun ya, hata yapmak bile o anlatıya belki bir şeyler katıyor.
0: Kesinlikle öyle. Biz
1: Yorumculuk açısından
0: bizim için
1: söylüyorum
0: de
1: bunu.
0: böyle ya. Biliyorsun biz provalarını yapıyoruz. Önceden repertuarımızı hazırlıyoruz ama burada çekim esnasında biliyorsun yaptığımız yayında biz ne çıkıyorsa onu bırakıyoruz.
1: Evet. O
0: Çünkü
1: duygularımızla hareket ediyoruz
0: bizim
1: aslında.
0: doğal olan halimizin
1: Evet.
0: yansımasından biz hepimiz çok hoşnut oluyoruz. Bu arada çok müzik yapalım, az söz söyleyelim dedim ya, onu hatırladım.
1: Tamam.
0: O yüzden şimdi sıra

0: Bu kez ben alkışlayayım. Gönlünüze sağlık arkadaşlar, elinize sağlık.
1: Harikasınız arkadaşlar.
0: Evet, Ece, gördüğün gibi sana bugün farklı bir klarnetle de çaldım.
1: Evet ya,
0: bas
1: harika
0: klarnetle çaldım.
1: Oldu.
0: Evet, bas klarnet çok ilginç.
1: Bize biraz anlatabilir misin?
0: Bu bas klarnetin birazcık tabii ki gördüğün gibi boyutları farklı normal klarnetten. Ve üretim olarak da daha külfetli bir şey. Üreticiler açısından bakıldığında böyle hemen sana teslim ettikleri bir ürün değil bu. Yani mesela sipariş veriyorsun. Siparişten sonra 6 ay içerisinde bu ürün sana gelmiş oluyor. Ama tabii ki istediğin donanımı elde edebilmen için yapımcıya bununla ilgili notlarını iletiyorsun.
2: Peki bu çok az üretildiği için mi sipariş üzerine geliyor?
0: Aynen öyle. Her zaman bas klarnet ihtiyacı doğmuyor. Zaten bas klarnet daha çok senfonik orkestralar içerisinde yer alan bir enstrüman. Bunu gerçekten çalmak için bir ömür vermek gerekiyor. Bas dediğimiz için basa uyarlanabilecek çok teknikleri var. Yani bunun üzerinde denenebilecek, çalışılabilecek çok teknikler var. Ben ilk defa şöyle bir şey hayal ettiğim için bu bas klarneti Türkiye'de kullanmak istedim. Biliyorsun biz Türk müziği sanatçıları, Türk müziğini çalarken kendi duygularımızı katıyoruz ve o duyguları çoğu zaman tarif etmek mümkün olmuyor. Öğretirken bile mesela bir yurt dışından biri geldiğinde onları anlatmak çok zor oluyor. O esnada işte bizim kalbimizden geçen o Türk müziğinin komalı dediğimiz seslerini bu klarnetle verince birazcık ilginç oluyor tabii ki. Mesela bizim bu çaldığımız tarzda çok fazla duyduğumuz bir şey değil. Ha, onu söyleyeceğim. Mesela enstrüman çalanlar, bas gitaristler özellikle bu enstrümanın sesinden daha çok hoşlanırlar. Marcus Miller'in mesela bu konuda güzel bir çalışması var.
3: Marcus Miller aslında saksafon çalan bir müzisyen. Yani bas gitarla aslında aynı zamanda yürütüyor. Fakat tabii bas gitar zamanla ağırlık kazanıyor.
0: Aa bak bunu
3: tabii,
0: senden
3: tabii
0: öğreniyorum.
3: Onun parçalarında, albümlerinde olan brass section'ların falan hep onun yazısı zaten. Hatta onu çaldıkları bile var eski kayıtlarında.
0: Ben de ne zannediyorum biliyor musun? Yani adam bas gitar çaldığı için bas klarneti de çok sevmiş. Bas klarnet çalıyor.
3: Yok sen tam kişisine şu an değindin yani. Marcus
0: evet.
3: Miller gerçekten bu noktada bas gitarist olarak hani bu brass section ve hem çaldığı için hem de yazımları o noktada çok kuvvetli.
0: Ama güzel de geliyor sahnede mesela çaldığında benim çok hoşuma gidiyor.
3: Valla benim de hoşuma gidiyor parçalarını çalarken.
0: O zaman Mehmetciğim bak bas klarnetimiz var.
3: Abi mutlaka böyle bir parça çalalım mı? Enstrümantal.
0: Olabilir. Ben bunu kullanmıştım. Belki daha önceki konserlerimizden de hatırlarsın.
3: Albümde kullandık
0: Bursa'daki
3: aslında bunu. Homeland'de hatırlarsan.
0: Ya onun ötesinde şeyde de kullandım hatırlar mısın bilmiyorum. Sıra albümünde mesela bir tane Orient Express vardı
3: evet.
0: Biliyorsun. Onu konserimizde de çaldık. Hem burada İstanbul'da hem de Bursa'da Emel
3: evet.
0: Matlo ile yaptığımız konserde çalmıştım. Ve hakikaten taşıması da aslında zor bir enstrüman. Çok uzun süre çaldığın zaman yorucu olabiliyor.
3: Abi yani senin aslında anlatman lazım. Bunu normal klarnetle ne kadar efor arasında fark var bence. Buradan çok çok fark oldu gözüküyor.
0: Yani klarnetin babası diyorlar açıkçası. Seyircilerimizi de bas klarnetle çok fazla oyalamak istemiyorum ama klarnetin babası diyorlar. Bundan sonra bütün programlarımızda yanımızda olacak. Buyurun.

0: Şimdi istersen birazcık seni dinlendirelim.
1: Tabii seve seve.
0: Sevgili arkadaşlarımla biz de o ağacın altını diyeceğiz. Diğer bir deyişle gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz Hicaz güzel bir şarkı var. Onu klarnetin sesiyle dinleyelim mi?
1: Dinleyelim.
0: Hadi buyurun.

0: Gönlüne sağlık. Harika.
1: Hepinizin
0: Çok
1: arkadaşlar
0: güzeldir bu
1: harikasınız.
0: iki şarkı da muhteşemdir. Peş peşe seslendirdik. Boş kalan çerçeve ve benim
1: Benim
0: gözüm
1: gözüm
0: sende.
1: sende.
0: Bunlar biliyorsun Yeşilçam'da en
1: Evet,
0: çok sevilen
1: nostalji
0: şarkılardan
1: yaşadık.
0: olmuştur. Belkıs Özener'in sesiyle çok sevilen şarkılar diyebiliriz bunlara. Evet, bu hafta da programımızın sonuna geldik Ece. Nasıl geçti sence?
1: Çok keyif aldım ben. Umarım bizi izleyen değerli izleyicilerimiz de aynı keyfi yaşamışlardır ekran
0: Umarız,
1: başında.
0: umarız. Sizler de arkadaşlar sanırım memnunsunuz bu haftadan. Elinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Evet sevgili izleyenlerimiz, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Tabii ki son bir şarkımız daha var sırada. Oyun bitti diyeceğiz ama bir sonraki hafta yepyeni şarkılarla, yepyeni bir repertuarla yine sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için, bize vakit ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Akşam Sefası yarın TRT Müzik'te.
1: Merhaba, benim adım Mustafa Tuncel. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. 6 aylıkken flütü üflüyorum, ellerimi ayaklarımı sallayarak. Babam ve annem bunu anlamaya başlıyorlar ve Mehmet Hoca'yı çağırıyorlar.
2: Güzel, devam.
1: Müzik yeteneğim bir taraftan babadan geliyor.
3: Yalnızım, yalnız.
1: Özellikle annem çok klasik müzikler dinliyordu. Ben de belki onu duymuş olabilirim. Kardeşim yürüyemiyor. Kısa bir zamanda inşallah yürür. Bütün dileklerimden ilk öncesi o, sonra müzik, sonra diğer hepsi.
0: Tatlı Notalar, Cumartesi TRT Müzik'te.

0: çeli ve düzgün. Kanadımı kırdılar, bir şehre düştüm.
1: Hoş geldin Gökcan Sanlıman.
2: Pop rock diye genelleyebilirim. Yani çünkü bir sürü öğe kullanılıyor. Elektronik öğeler de var benim müziğimin içinde. Akustik öğeler de çok var ama hepsini kapsayan tür bence pop rock'tır. Biraz öz terapi gibi oluyor benim için üretmek.
0: Son sözü yol kaderin, yarım kaldı nefesim. Buz kesmiş bu yatak, açık kalmış üzerim.
3: Melike ile müziğin ritmi, cumartesi TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

0: Değerli hocam,
1: Estağfurullah.
0: hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olasın Muhammed.
0: Ellerinize sağlık,
1: Allah
0: emeklerinize sağlık.
1: çok sağ
0: Yani
1: olasın.
0: uzun yıllardır zaten dinliyoruz, biliyoruz.
1: Eksik olma.
0: Ülkemizdeki en önemli müzisyenlerden
1: Estağfurullah.
0: başında geliyorsunuz. Birçok kanun sanatçısının, hatta diğer enstrümanistlerin de çok örnek aldığı sanatçısınız. Çok teşekkür ediyorum programımıza
1: Ben
0: konuk
1: teşekkür ederim.
0: olduğunuz
1: Çok
0: için. Bizim
1: güzel
0: için büyük bir
1: program.
0: onur.
1: Sen, zaten programlar seninle bütünleşiyor. Böyle virtüözün virtüözite programını sunması daha da güzel.
0: Estağfurullah. Çok çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu çaldığımız eser size ait herhalde. Biraz bahsedebilir miyiz?
1: Muhammed, bu çaldığım eser 2006'da Efsane CD'si vardı.
0: Efsane
1: Çıkarmış
0: CD'si.
1: Efsane CD'sinden. Hicaz parça bu. Hicaz sesim. O zaman bestelediğim işte aşağı yukarı 20 sene oldu. O CD'nin içerisinde zaten bir tane de Kürdü saz hamaisi de var. Güzel bir çalışma oldu o. Ondan evvelki İspanyol Rüyası bir çalışma vardı. O çalışma da çok güzel oldu. Çalışmalar bu şekilde devam ediyor.
0: Şu anda konserler de devam ediyor anladığım kadarıyla.
1: Konserler ise yurt
0: Bireysel konserler
1: dışında, ha,
0: yapıyorsunuz.
1: bireysel konser alıyor. Ya, yurt dışında olduğu zaman yurt dışında konserler oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz.
0: Anladım. Bu arada Bilen Yıldırır abim, sizin de ellerinize emeklerinize sağlık hocam. Harika bir performans açılışta. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hazır sizi bulmuşken konuşmaktan mı da sizleri dinlemek istiyoruz aslında. Ama biraz da tabii ki bugünümüzde neler yapıyoruz, neler ediyoruz, ne fikirlerimiz var diye bunları da bilmek istiyoruz hocam. Son zamanda yeni düşündüğünüz bir projeniz var mı? Hayata geçirmek istediğiniz bir projeniz var mı? Herhangi bir fikriniz, yeni bir albüm var mı?
1: Ya yeni bir albümde enstrümantalleri zaten yaptım. Enstrümantalinin haricinde beste çalışmalarım da var.
0: Besteleme.
1: O besteleri de şimdi onların üzerinde duruyorum. Tekrardan gene bir enstrümantal daha değişik. Mesela İspanyol Rüyası'nı yaptığımız o zamanlar baya eski oldu. İspanyol Rüyası 2 olabilir. Onun çalışmaları içerisindeyim şimdi. Bazı düşüncelerim var. İnşallah onu da hayırlısı
0: Yine
1: yapacağız.
0: solo
1: Kanun olacak.
0: kanun
1: O tabii
0: olarak solo
1: altyapılı tabii gene bazı
0: aranjeli
1: enstrümanlar da
0: düzenlemeli.
1: aranjesi düzenlemeli bir şey yapılabilir.
0: Peki hocam kaç yaşında enstrüman çalmaya başladınız ve nasıl oldu enstrüman hayatınız?
1: Enstrüman çalmam. Aslında ben kanun çok küçük yaşlarda düşünmüyordum. Batı enstrümanları düşünüyordum. O zaman belki de enstrüman da düşünmüyordum. Babam o zaman kanunu eve getirdi. Bak bakalım dedi bunu da çalacak mısın dedi. İsabet.
0: İsabet bayağı.
1: İsabet oldu. Tamam ailemizde hem Batı tekniği hem de Türk müziği olduğu için öyle bir ortamda büyümek bizi daha başka türlü bir yerlere getirdi.
0: Evet.
1: Mesela Kando arpej sistemini
0: Evet.
1: klasik tarz dediğimiz Cemil Bey'in tambur tarzını, Necdet Yaşar'ın tarzını.
0: Evet.
1: Onları da ben çok dinledim o zamanlar. Arpej sistemini. Bunları ben o zamanlar küçük yaşta yapıyordum. Ailenin de etkisi vardı. Çok türlü çalışmalar, bütün müzik türlerini dinlemem. Zaten bütün müzik türlerini dinlediğin zaman icra edilen güzel müzik türleri hepsi güzel. Önemli olan icranın güzel
0: Çok
1: olması.
0: güzel. Çok
1: O,
0: güzel söylediniz.
1: tabii
0: Evet.
1: icra güzel olduğu zaman hepsi güzel. Bütün hepsini dinledim ben. Batı tekniklerinden dedim. Halk müziğinden, bozlaklarından, dini müziklerden. Tabii bunları bir sentez haline getirince ortaya işte
0: Ortaya harika
1: böyle bir
0: orta
1: tavır
0: Ahmet Metel
1: çıktı.
0: çıkıyor
1: Bu evet
0: aslında.
1: böyle bir
0: Evet,
1: tavır
0: evet.
1: çıktı. Allah'a şükürler olsun Allah'ın vermiş olduğu bize o kabiliyeti. Biz de işte sevenlerimize sunuyoruz.
0: Çok güzel
1: Çok
0: sunuyorsunuz
1: şükürler
0: hocam.
1: olsun.
0: Allah sağlık versin size.
1: Cümlemize.

0: Allah sağlık versin.
1: Ailede başka müzisyenler de
0: Başka
1: var.
0: müzisyen, oğlum Can konservatuvarda. Keman. Ali oğlum, o da kanun çalıyor. Kızım da konservatuvardan mezun. Hem kemençe çalıyor hem yan flüt çalıyor. Onlar da
1: Hepsine çok selam
0: çok sağ olun,
1: söylüyoruz.
0: çok sağ
1: Aynı
0: olasın.
1: zamanda bir akrabalığımız da söz konusu olduğu için
0: Tabii
1: aslında
0: tabii.
1: kuzenlerim oluyor.
0: Tabii,
1: Sevgili
0: eksik olma, sağ olasın.
1: Can da burada.
0: Tamam.
1: Can'ı da hazır gelmişken onu da bir
0: Tamam,
1: dinlemek
0: çok
1: isteriz.
0: güzel
1: Güzel de
0: olur.
1: bir hatıra kalmış
0: Tamam, çok
1: olur.
0: güzel olur.
1: Sevgili Can Meter.
0: Tamam.
1: O zaman hep beraber bir şey
0: Bir şey
1: çalalım.
0: icra edelim.
1: Siz
0: O,
1: beraber çalın. Babalı
0: tamam.
1: sonra beraber çalalım.
0: Tamam.
1: Buyurun.

0: Cancım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Eline sağlık. Çok güzel performansınız.
1: Teşekkür
0: ederim. Sevgili hocam sizin de elinize sağlık.
1: Harika performansınız. Teşekkür ederim Mahmut. Senin de eline sağlık.
0: Bu eser kimin eseri?
2: Bu eser Sezen Aksu yorumuyla Ara Dingşiyan'a ait bir eser.
0: Çok güzel. Çok güzel bir melodisi var.
1: Çok güzel.
0: Peki sen neler yapıyorsun son zamanda? En son kaç zamandır da görüşemedik. Bir albüm yaptın diye biliyorum.
2: Evet, bir single çalışmam oldu benim de yakın zamanda. İşte bir 20 gün önce çıktı. Onun dışında işte keman sanatçılığıma konserler bazında devam ediyorum. Ama aynı zamanda bir solo kariyerim de var.
0: Şarkı,
2: evet. Solo kariyeri de yapıyorum bir yandan vokal anlamında. Onlarla ilgili de işte şimdi bir konser çalışmaları

0: Yardımcımız olacak.
1: Çok güzel. Başarıların devamını
0: Çok
1: diliyorum. Seni
0: teşekkür ederim.
1: görmek çok güzel. Programda da seni ağırlamak benim için çok çok
0: Aynı
1: mutlu etti.
0: şekilde.
1: Başarılı daim olsun. Babayla zaten meslek kariyerin her zaman devam ediyordur.
0: Evet.
1: Eğitimlerin her zaman devam ediyordur. Peki hocam, kapanışta bir şeyler çalalım. Bilen hocam, beraber üçümüz ne çalalım? Bir Binaenaliyle Loli Baba
0: Nihayet
1: çalalım
0: onu
1: mı
0: da
1: hocam?
0: çalalım. Evet, güzel olur.
1: Türk müziğini anmış
0: Tamam.
1: oluruz. O zaman tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Ellerinize
0: teşekkür
1: emeğinize
0: ederim.
1: sağlık. Cancım, ayaklarına sağlık senin de. Çok
0: Teşekkür
1: teşekkür
0: ederim.
1: ederim. Bilen hocam, siz de hoş geldiniz tekrardan. Çok teşekkür ediyorum. O zaman buyurun.

Vallahi çok güzel bir konu evimize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım.

Ben Emre Dayıoğlu. Dünyanın en güzel coğrafyalarının birinde, Anadolu'da, sandıktan hiç çıkarılmamış gibi eski kokan, kimselerin bilmediği türkülerin, ezgilerin ve dansların peşindeyim.

gerçeğin ve güzelin sesini aradığın bu yolculukta Anadolu'nun ücra köylerine gidecek ve sadelikteki zerafeti arayacağım.

yakınından çok namazlar böldürürsün, çok namazlar kıldırırsın. Geçme mescit yakınından çok namazlar böldürürsün.

0: Sesinize, yüreğinize, emeğinize sağlık ustalarım.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
0: Beni kabul ettiğiniz için öncelikle hepinize çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Başarılı.
0: Kerköy'e çıktım, geldim. Müzik akrabalarımı göreyim. Onların türkülerini, onların eserlerini heybeme doldurayım. Tüm dünyaya duyuralım diye. Ne dinleyelim şimdi sizden?
1: Şimdi ben yine bir Talafer türküsü. Rahmetlik Fele yolundan alınan. Müziği de İsmail Baba'ya ait. Buradan saygı selamlar olsun. Ölenlere de rahmet olsun.
0: Amin.
1: Bir halay türküsü.

0: Sesinize, sazlarınıza, ellerinize, kollarınıza sağlık ustalarım.
1: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Ortak kültür, müzik ve sanat beni buraya kadar getirdi.
1: Evet.
0: Sizlerle müzik akrabalarımla buluşturdu.
1: Eyvallah. Evet.
0: Şimdi hangi türküyü heybeye doldurmak istersiniz?
1: Şimdi sıra Hasan abiyle bence.
0: Hangi eseri söylemek istersiniz?
2: Ben Mezan Hoyratı'nı okuyacağım. Ona bağlı bir beste, eski bestelerimizden, Çerçi bestelerinden. Yer Yaman Seyit kızı, Şeyh Cali'ni atlandım, arka düştüm, çek halimi.
0: Of, haydi buyurun o zaman.

0: Sesinize, gönlünüze, emeğinize, sağ sazlarınıza sağlık ustalarım.
1: Sağ olun. Bu bizde bir şarkı eskiden, çok eskiden bir şarkıdır, Seyit Kızı. Şimdi bizim, ben yaşadığım bölgede, Musalla semtinde, onun ardında Musalla Kabristan Türbalık diyarı biz. Orada bir Seyit Kızı'nın türbesi var. Bu şarkı onu hatırlarız. Bu şarkı ona göre yani yapılıp bu eskiden değildi. Seyit Kızı, yer yaman Seyit Kızı Şık Celin'in.
0: Her türkünün ayrı bir hikayesi var değil mi? Bu arada sevgili ustalarım, Türkiye'den size selamlar getirdim.
1: Selam.
0: Üstünde kalmasın.
2: Baş,
0: herkesin sizlere, müzik akrabalarımıza çok selam var.
2: Eyvallah.
1: Selam.
2: Bizden de selamlar olsun.
0: Eyvallah. Hasan ustam, Rıza ustam, bir yanım Kerkük, bir yanım Telefer.
2: Evet.
0: İkinizden de şöyle ortak bir türkü heybeye dolsun mu?
2: Dolduralım heybeye. Zaten ağız açık bizi bekliyor heybemiz.
0: Hadi o zaman buyurun.

0: Ne güzel türkülerdir.
1: Eyvallah.
2: İşte bu da Çarçış Kızı bestesinden.
0: İyi ki Kerkük'e gelmişim. Telafer ve Kerkük müzik kültürünün ortasına oturmuşum. İyi ki gelmişim diyorum.
2: İnşallah Telafer, Çarçış, her yer bu dilden biz burada oturmuşuz sanatın içinde. İnşallah devamlı bu sanat yürür. Türkiye'den olsun, Telafer'den olsun, Türkmen elinden olsun. Hoş geldiniz bir daha.
0: Eyvallah. Müziğin sınırsız deryasında küçücük birer damlayız belki ama.
1: Tabii ki.
0: Bugün buraya oturduk hep birlikte. Bir dalga oluşturduk.
1: Evet.
2: İnşallah.
0: Şimdi ne çalıp söylemek istersiniz ve sıra kimde ustam?
1: Sıra bendeyse ben de bir Telafer türküsü okuyayım yine. Felek yolundan alınan.
0: Haydi bakalım o zaman.
1: Ah bu akşam dalga dalga esileydim yel yerine.

0: Ağızdaki söz olaydım.
1: Konuşaydım dil yerine.
0: Aşık daha ne desin ya, maşallah.
2: Allah sizi koymuşuz burada da.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Eyvallah. Allah rahmet eylesin.
1: Felekoğlu.
0: Felekoğlu ustamızı da.
1: Büyük şairimiz.
2: Allah rahmet eylesin.
0: Böyle eserleri sizlere emanet etti, bıraktı. Bizler de sayenizde duyduk.
1: Eyvallah.
0: Dinledik.
1: Eyvallah.
0: Koca ustalarım.
1: Eyvallah.
0: Kerki'ye geldim. Daha burada yolumuzun.
1: Tabii hoş geldin, sefalar getirdin.
0: Öyle hemen Türkiye'ye dönüvermeyeceğim. Sizin burada halaylar da var.
1: Evet.
0: O zaman bir halay türküsü söyleyin.
1: Evet, heybe yine bizi bekliyor.
0: Heybe taşsın.
1: Taşsın.
0: Buyurun ustalarım.

Kerkük'te muhteşem insanların türküler söylediğini biliyordum. Onlarla tanışmak, onların hoyratlarını ve eserlerini heybeme doldurmak bana o kadar güç kattı ki. Türkiye'den getirdiğim selamlarımı da ilettim. Çünkü müzik hepimizin ortak paydası. Müzikle kalın,

Çok güzel bir konu evinize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu. Seda Akman. Sedacığım.

0: önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum.
1: Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı. Diyarlarda bize saadet nasip şimdi. Uçuk rüyalarda.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

Çok güzel bir konu evinize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım.

zaman ta derinde. Öyle çok korkuyorum ki tekrar yitirmekten.

0: onsuz nasıl yaşanır bilmiyorum.
1: Çok kötüyüm.
2: Bu sefer gerçekten bitti. Şimdi yalnız uyuyorum birlikte uyuduğumuz yatakta.
1: Nefes alamıyorum.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Çok güzel bir konu evimize getirmek istedik ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım.

0: önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum.
1: Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı. Diyarlarda bize saadet nasip şimdi. Uçuk rüyalarda.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: affedersiniz. Numaranızı alabilir miyim?
1: 112 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

Çok güzel bir konu evimize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda

0: telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

Çok güzel bir konuyu evinize getirmek istedik ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım.

0: önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum.
1: Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı. Diyarlarda bize saadet nasip şimdi. Uçuk rüyalarda.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki, en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

aşk yakınına sokulur. Aşk yarayı kaşımak değil, yarına taşımak değil. Geçmiş zaman tüketiyorum.

yüreğine dokunur. Aşk yakınına sokulur. Aşk yarayı kaşımak değil, yarına taşımak değil, geçmişi zaman tüketiyorum.

Bu topraklar yaşıyor, çalışıyor, üretiyor. Bir millet doğuyor, yürüyor, koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

Bugün Barış abiyi hem anlatacağız, hem konuşacağız, hem şarkılarını söyleyeceğiz, hem hayata bakışını, felsefesini biraz anlatacağım sizlere. İşte hem...

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Bugünkü ritmimiz Türk Halk Müziği ve TRT ailesinin de yakinen tanıdığı isimlerden bir tanesi Elif Ağacı ile beraberiz. Hoş geldiniz Elif Hanım, nasılsınız?
1: Hoş buldum, teşekkür ediyorum Melike Hanım. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Böyle rengarenk geldiniz, renk kattınız
1: Anadolu'nun
0: programa.
1: Anadolu'nun böyle bütün bölgelerinden çiçekler toplayarak böyle üstümde temsilen getirdim sizlere. Bizden size hediye olsun. Tabii ki kıymetli izleyenlerimize de öyle.
0: Çok teşekkür ederiz. TRT'nin yakinen tanıdığı isimlerden bir tanesi dedim ben. Yanlış söylemedim
1: herhalde. Evet,
0: çok
1: doğru.
0: TRT ailesinin çatısının altında hali hazırda devam eden bir programınız da var. Biraz
1: evet.
0: TRT ile olan ilişkinize başlayalım. Sonrasında müzik konuşacağız.
1: Tabii ki. Tabii İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Konservatuvar İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda bitirdikten sonra aslında TRT ile olan yolculuğum o yaşlarda, 17 yaşında başladı.
0: Çok genç.
1: Evet. Evet, TRT Gençlik Korosu, Halk Müziği Korosu'na girdim ve 3-4 yıl kadar orada çalışmalarda bulundum. Bir taraftan da tabii ki konservatuvar eğitimim devam etti. Konservatuvar eğitimim devam ederken TRT 1 ekranlarında yayınlanan o zaman Sen Türkülerini Söyle isimli bir halk müziği yarışması vardı. Ailemin ve öğretmenlerimin teşviki desteğiyle ben o yarışmaya girdim. 13 haftanın sonunda gerek jüri üyelerinin puanları gerek halktan gelen SMS'lerle çok şükür birinci oldum. Hemen ardından

0: Yandan da yine TRT çatısı altında birçok müzik programında solist olarak, sunucu olarak da görev yaptım. Çok yakın bir geçmişte TRT Müzik izleyenlerimiz bizi sevgili Cemal Özkaya ile birlikte yaptığımız Gönülde Bir programımızdan tanırlar. Hem Anadolu'muzun hem de Türk dünyasının, Türk coğrafyalarının dört bir bölgesinden birbirinden güzel türküleri seçerek izleyenlerimize sunma fırsatına erişmiştik. Çok güzel tepkiler aldık, çok güzel geri dönüşler oldu. Tabii iki sezon kadar devam ettik. Hemen ardından ben TRT Avaz'da yine kardeş kanalımız tabii TRT çatısı altında Türk dünyasına yayın yapan bir kanal, tematik kanal. TRT Avaz'da Altaylardan Tuna'ya isimli bir programla huzurlarınızdayım bu yıl itibariyle. Henüz 5
1: Harika.
0: bölüm yaptık. Bundan sonra inşallah her pazartesi günleri canlı olarak yayınlanacak.
1: Harika. Peki sevenleriniz de TRT ekranlarından sizi takip etmeye devam
0: Sağ
1: edecekler.
0: olsunlar.
1: Bu arada eğitim olarak konservatuvar mezunusunuz.
0: Evet.
1: Fakat bayağı bir sunuculuk meslektaş da sayılırız galiba.
0: Estağfurullah.
1: Sunuculuk yaşantınızda kariyeriniz boyunca devam ediyor. Hala da etmekte. Nasıl ilk kamera deneyimi nasıl oldu?
0: Kamera deneyimi şöyle oldu. Tabii bu bahsettiğim gibi TRT1'de yayınlanan müzik yarışmasına katılmamla ilk kamerayı deneyimledim. Hatta TRT kurumu içerisinde çok eski kıdemli yönetmenlerimizden, yapımcılarımızdan sevgili Hasan Taş beyefendi vardır. Çok selamlar olsun kendisine de.
1: Sevgiler.
0: Bana ilk inanıp güvenen, hadi kızım sen yaparsın deyip kameranın önüne iten kişi odur. Ondan aldığım destekle
1: Canlı
0: artık
1: yayın mıydı?
0: canlı yayındı tabii ki, o da yarışma adıydı. Çok heyecanlanmıştım. İlk defa televizyona çıkacaktım. Bir taraftan tabii canlı yayın stresi, bir taraftan da bir yarışmanın verdiği bir sorumluluk. Türküleri söylüyorsunuz, doğru icra gerekiyor. SMS'ler var bir taraftan.
1: Ha, yarışma zaten
0: evet.
1: Canlı yayındır. Ben
0: sunuculuk kısmı,
1: canlı yayın mıydı?
0: Açıkçası hep böyle iç içe yürüdü. Çünkü ben tematik müzik projeleri ürettim bir taraftan da. Sahneledim bunları. Bunlardan ilki Feryadı Havva adında Hikayeleriyle Anadolu'dan Kadın Ağzı türküleri sahneye taşıdığımız bir projeydi. Dolayısıyla hem bir taraftan türküyü söyleyip hem de bir taraftan sunmak görevi de bana düşmüştü. Biraz mecburiyetten oldu aslında galiba. Sonrasında da yine bu şekilde tematik konserler devam edince birazcık şey yani sanırım biraz fıtratta mükemmeliyetçilik de var değil mi? Aslında insanların bırakın siz işinizi yapın, ben sadece müziğimi yapayım noktasında belki de hareket etmek
1: Yo,
0: gerekiyor.
1: bence çok farklı bir proje olmuş ve ikisi bir araya gelince başka bir bütünlük
0: Çok da güzel
1: sağlamış.
0: bir tepki aldık. Hemen ardından işte bu konser projeleri devam ederken hop bir anda televizyonda bulduk kendimizi. TRT Müzik'teki ilk deneyimim Memleket Havaları isimli bir Türk halk müziği programıydı. O da sevgili Yavuz Değirmenci ile birlikte sunuyorduk. Pandemi dönemi öncesindeydi hemen. Fakat pandemi dönemi gelince biliyorsunuz birçok canlı yayında iptal edildiği için,
1: Evet, ne yazık.
0: kapandığımız için o da çok kısa sürmüştü. Bir 8 bölüm çekmiştik. İşte hemen sonrasında da bahsettiğim gibi Gönülde Bir'le hem sunuculuk hem icracılık bir arada ilerlemeye başladı. Allah tabii izin verdiği sürece, sağlık verdiği sürece en önemlisi de tabii izleyenlerimizden ilgi, sevgi, destek aldıkça devam edeceğiz inşallah.
1: Peki Elif Hanım, memleket havaları dediniz. Bir memleket ama kardeş bir memleketin
0: Evet.
1: bir türküsü diyebilir miyiz?
0: Diyebiliriz
1: Bir
0: tabii ki.
1: türküsüyle devam edelim mi? Daha
0: Edelim.
1: doğrusu başlayalım.
0: Başlayalım, hadi buyurun.
1: Buyurunuz.

0: Azeri türküsü ama burada da birçok sanatçımız, yani Türkiye'de de birçok sanatçımız seslendirdi
1: Evet.
0: bu şarkıyı. Ama ben şarkı mı türkü mü diyeyim dedim. Aslı doğru olanı türkü galiba, değil mi?
1: Şöyle ki halk ezgilerimize biz Türkiye'de, Türkiye topraklarında türkü diyoruz.
0: Evet.
1: Fakat Azerbaycan'daki halk ezgilerine mahnı diyorlar.
0: Ha.
1: Ama bizdeki karşılığı türkü, halk ezgisi olarak geçer.
0: Biz ne diyoruz şimdi Azeri burada?
1: Azerbaycan'da mahnı diyoruz.
0: Mahnı. O
1: Evet, bir
0: zaman
1: mahnı
0: güzel bir
1: örneği.
0: mahnıydı.
1: Güzel bir mahnıydı.
0: Ve bana bir projemi hatırlattı.
1: Ya.

0: Ne güzel.
1: Yine TRT ekranlarında sunduğum bir projeydi, Avrasya Yıldızı diye.
0: Çok güzel. Evet, hatırlıyorum o projeyi.
1: Hatırlıyor musunuz?
0: Doğru.
1: Avrasya'nın Eurovizyonu
0: Evet,
1: gibiydi.
0: çok
1: Türkiye,
0: güzeldi.
1: Azerbaycan, Türkmenistan,
0: Diğer Türk,
1: Kırgızistan,
0: evet.
1: Kazakistan ve Kuzey Kıbrıs
0: Çok
1: vardı.
0: güzel. Tüm Türk devletleri bir arada.
1: Evet, sevgili Tayfun Dinçer'le beraber çalışmıştık. Buradan sevgilerimi gönderiyorum,
0: Selamlarımızı
1: selamlarımı gönderiyorum. Çok jürili. Böyle 9 jürili
0: Aa,
1: filan
0: çok güzel.
1: canlı yayınlı 6 ülkede birden cumartesi akşamları canlı yayınlanan
0: Ne
1: büyük
0: güzel.
1: prodüksiyonlu bir işti. Ve orada Azeri kardeşlerimizle çok vakit geçirdim. Gerçekten hani iki devlet bir millet diyoruz ya
0: Evet.
1: o kalbimin atışı bir farklı atmaya başladı. Buradan hepsine selam olsun. Siz de
0: Selamlarımızı
1: sıklıkla yurt içi yurt dışı ülkemizi temsil
0: Evet,
1: ediyorsunuz.
0: elimden geldiğince tabii ki Kültür ve Turizm Bakanlığı devlet sanatçısıyım. Aynı zamanda tabii ki bütün görevlendirmelerimize gidiyoruz. Yurt içi, yurt dışı. En son Kazakistan'da, Akdoğu'da ülkemizi temsil etme fırsatına eriştim çok şükür. Türk Dünyası Kültür Kapanış Töreni'ne gittim. Açılışına gidememiştim. Kapanışı nasip oldu. Oraya gittim. Güzel bir final yaptık orada. Yine bahsettiğiniz gibi Türk Dünyası'nın çeşitli sanatçıları geldi. Benim için de tabii ki ülkemi orada temsil etmek çok büyük bir onur ve gururdu. Çok teşekkür ediyorum destek veren herkese.
1: Sanatın dışında gerçekten bir sorumluluk aslında ülkeyi temsil etmek. Bu anlamdaki heyecanınızı biraz anlatır mısınız? Biraz daha açalım mı bu konuyu?
0: Elbette öyle. Dediğiniz gibi bir misyon doğrultusunda hareket etmek çok kolay bir iş değil. Yani oturuşunuz, kalkışınız, kıyafetiniz, işte seçtiğiniz türkülerin sözleri, hikayeleri nerelere dokunuyor, verdiğiniz mesajlara kadar çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü çok büyük bir kültürün sorumluluğu üzerinizde. Bizler de tabii ki öncelikle aileden alıyoruz eğitimimizi. Türk aile yapısı hepimizde hemen hemen aynı açıkçası. Çok farklılık, az farklılıklar vardır. Şimdi anne babadan aldıktan sonra okulda öğretmenlerimiz sağ olsun. Ve sonrasında tabii ki ben çok okuyup araştırmayı da seven bir insanım açıkçası. Doğru kaynaklara ulaşınca ve doğru insanlarla hemhal olunca her şey çok kolay akıyor aslında. Yani en doğrusu olduğunuz gibi olmanız, olduğunuz gibi görünmeniz, kalbinizin sesini dinlemeniz o size her zaman doğru yolu gösteriyor ve muvaffakiyet de sağlıyor hakikaten.
1: Elbette. Bir sorumluluk, bir misyon dediniz. Buranın da altını çizmek, yani bu bölümün de altını çizmek istiyorum ben. Türk kültürünü bir anlamda tanıtmak
0: Evet.
1: ve bu anlamda da mesajlar vermek.
0: Evet.
1: Türk kültürüyle ilgili verdiğiniz yegane mesaj nedir? Ya da yegane demeyeyim, üç mesaj isteyeyim Türklükle ilgili.
0: Evet, aslında şöyle söyleyeyim. Hem de üç tane mesaj dediniz. Hepsini tek bir cümleye sıkıştırmış İsmail Gaspıralı. Dilde, fikirde, işte birlik demiş. Yani bunun aslında ötesinde bir söz yok. Tabii ki bizler diplomatik olarak birlikteliklerimiz oluyor Türk dünyası ile birlikte. Yine kültürel olarak, spor faaliyetleri olarak hep böyle organizasyonlarda işte etnospor olsun vesaire hep bir aradayız aslında. Devletimiz de bu konuda çok büyük katkılar sağlıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Madem dilde fikirde işte birlik, fikirde de biriz, o zaman sanatta da bir olalım diyorum açıkçası. Ben Türkiye'de bir Anadolu Türküyüm. Malatyalıyım aslen. İstanbul'da doğdum, büyüdüm ama Malatyalıyım. Atalarım Malatyalı. Dolayısıyla sadece o bölgede kalmak benim kültürüme hizmet etmem için yeterli olmaz. Ben öncelikle Malatya'nın dışına çıkmalıyım. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size Melike Hanım. Bizim halk müzikçilerimiz beni çok iyi anlayacaklardır. Bizim işimiz herkesten daha zor. Neden? Çünkü bizde yöresel tavır denilen bir durum var. Bir zenginlik var.
1: Burada bir duralım mı?
0: Tabii.
1: Burası çok heyecanlı. Yöresel tavır ve bizim yani Türk halk müziği sanatçılarının işi herkesten daha zor dediniz.
0: Evet.
1: Neden diye soracağım. Sordum hatta ama cevabı türküden sonra rica
0: O
1: ediyorum.
0: zaman tamam.
1: Çünkü dilde,
0: Fikirde
1: fikirde,
0: işte
1: işte
0: birlik.
1: birlikse eğer en önemlisi ortak dil ve ortak lisan, sanat ve müzik. Müzikle devam edelim. Buyurunuz
0: Aynen,
1: lütfen.
0: aynen öyle. Hadi Kırım'a gidelim.

0: Şimdi şarkıdan önce şöyle bir spot cümle bıraktık seyircimize. Türk halk müziği sanatçılarının işi çok daha zor diye.
1: Evet.
0: Bir de bir şey daha söylemiştik.
1: Yöresel tavır sorumluluğumuz var çünkü bizlerin.
0: Söz sizde.
1: Estağfurullah. Şimdi şöyle, dünyanın neresinde hangi müziği yaparsanız yapın. Tabii ki belli başlı kuralları var. İşte entonasyondur vesaire. Bizim müziğimizde de öyle ama halk müziğiyle uğraşanların yükü biraz daha fazla. Çünkü sadece Anadolu'ya baktığınızda, Türkiye'ye baktığınızda 7 tane ayrı bölgemiz var. Bu 7 ayrı bölgenin kendine has bir ağzı ve tavrı var. Karadeniz bölgesi bambaşkadır. Farklı bir hançere tekniği deriz biz ona. Gırtlak tekniği deriz. İşte Ege bambaşkadır. Orta Anadolu'da Neşet Ertaşlar bizi
0: Hızlı hızlı
1: karşılar.
0: geçmesek de biraz bunu açsak.
1: Açsak.
0: Mesela Karadeniz bölgesinden
1: Evet.
0: girizgah yaptık.
1: Evet.
0: Nasıldır?
1: Çay elinden o yali, gidelim yali yali, gidelim yali yali, gidelim yali. Yani
0: Kocaman
1: oradaki
0: alkış.
1: hançerleri fark et tabii ben bir Malatyalı olarak bu kadar yapabiliyorum efendim.
0: Gayet
1: Ama
0: güzel
1: anne
0: bu.
1: tarafım Sinoplu, oradan biraz torpilli olabilirim belki.
0: Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Bölgelerden devam edelim.
1: Bölgelerden
0: Nereye geldik
1: gidelim.
0: şimdi? Karadeniz'den yola çıktık. Rotayı
1: Karadeniz'den.
0: belirliyoruz.
1: Evet, yola çıktık. İşte ne yapalım? Şöyle Balkanlar üzerinden gelelim efendim. İşte Rumeli Balkanlara geldiğinizde, bu arada Türkiye'nin de sınırları dışına çıkmadık daha. Bir Edirne'de duralım hadi.
0: Duralım
1: Edirne'de
0: mı?
1: duralım.
0: Tamam,
1: Duralım.
0: durduk.
1: Ne okuyalım orada? Ya da Edirne'ye durmuşken
0: Vazgeç,
1: Edirne'yle
0: durun,
1: zaten
0: devam edin.
1: yok, sınır koymuşlar ama efendim zamanında gönül sınırlarımız yok. Şimdi Bosna tarafları. İşte
0: Benim
1: Osmanlı,
0: oralar.
1: ne güzel.
0: Evet,
1: Osmanlı
0: ben Yugoslav
1: Devleti'nin
0: göçmeni,
1: harika,
0: Boşnak.
1: ne
0: Baba
1: kadar
0: tarafı,
1: güzel.
0: anne tarafı
1: Belli ama
0: Marnavut.
1: zaten ışıktan,
0: Ay
1: güzellikten.
0: çok
1: Oranın
0: zarifsin.
1: kızları bir başka oluyor hakikaten öyle.
0: Teşekkür ederim, çok zarifsin.
1: Tabii ki 600 küsür yıl Osmanlı.

0: İslam devleti bu topraklarda hüküm sürmüş. Hı hı. Kolay olur mu şimdi bir anda böyle kültürü çekmek oradan? Oradaki sokakların, çeşmelerin isimleri hala Türkçe bir kere. Dolayısıyla bizim türkülerimiz de hala orada var. Mesela bir tane
1: Balkan'dayız değil mi
0: Balkan
1: şu anda?
0: ezgisi söyleyelim.
1: Benim.

0: Böyle kendi içinde naif, sade ama müzikal olarak büyük bir zenginliğe sahip bir bölge Rumeli Balkanlar'da. Nereye gidelim şimdi?
1: Bir de
0: Daha
1: bu nasıl bir
0: bitmez.
1: şeydi? Devam ederiz ama hemen bir cümleyle hissimi belirtmek istiyorum. Bu nasıl bir şeyse ben hiç gitmedim Balkanlara. Çok istiyorum gitmek,
0: Gerçekten mi?
1: görmek.
0: Hiç
1: Evet.
0: Bosna'ya, Üsküp'e.
1: Hiç denk gelmedim
0: Bu
1: ve
0: sene birlikte gidelim.
1: seve seve inşallah çok da istiyorum ama bir şekilde bazen de denk gelmez ya, öyle
0: Evet,
1: denk
0: nasip.
1: gelmedi. Ama nasıl bir şeyse DNA, şu anda bunu
0: Tüy.
1: dinlerken gözlerim
0: Evet.
1: doldu açıkçası. Yani
0: Kökler çağırıyor.
1: kökler çağırıyor, benim kökler orada bir kalsın, biz rotaya
0: Orada şöyle Ege Toroslar boyundan
1: devam
0: tekrar ülkemize uzanalım. Ne okuyalım şöyle Ege'den? Hareketli bir teke okuyalım. Şu dağla depe depe gar yağıyor sepe sepe, gel yarim gel. Gök çıkanım uyku değmiş, uyardım öpe öpe, ağlama sarı gelin al beni. Gök çıkanım uyku değmiş, uyardım öpe öpe, ağlama sarı gelin al beni. Bir tane daha okuyacağım.
1: Tamam.
0: Besleyen daha

0: Şöyle güzel
1: Bunda
0: bir.
1: da duygulandım.
0: Bunda da mı duygu?
1: Fahri Egelik de var galiba.
0: Egelik de var
1: Egeliğim de.
0: galiba.
1: Hepsi var
0: Ya
1: bende.
0: bizim türkülerimiz bizim milletimizin DNA'sı, milli hafızası. Kars'ta da bir türkü yakıldığı zaman Çanakkale'de köy kahvesinde o türküyü dinleyen amcamızın tüyleri diken diken olur. Çünkü biz aynı kanız, aynı canız.
1: Kesinlikle. İşte o bahsettiğimiz birlik var ya, programın başında bahsettiğimiz, burada da devreye giriyor. Evet, daha zor dedik Türk
0: Daha
1: halk müziğinden nerelere geldik?
0: bak görüyorsun
1: Evet.
0: daha Türkiye'yi bitiremedik. Ne kadar
1: Bitiremedik.
0: farklı kalıplar, yöresel tavırlar duyduk. Şimdi bir de şöyle bir durum var tabii. Ben Malatyalıyım en basitinden. Malatya'nın içinde başka bir ağız vardır. İki köy gidin.
1: Elazığ
0: Arguvan'a gidin
1: ya da
0: mesela. Daha
1: daha
0: Elazığ'a çıkmayın.
1: bitmedik.
0: Orada bambaşka bir ağız vardır. Şimdi biz bu ağızların hangi birini çalışalım, hangi birini hani böyle laiki ve çile derler ya
1: Evet.
0: icra edelim. Şimdi bir işi yapıyorum diyorsanız bütün kurallarına göre oynamak zorundasınız
1: Elbette.
0: oyunu. Ben bir de şöyle bir misyon edindiğim için Türk dünyası devletleri şarkılarını özellikle mazlum coğrafyalarda yaşayan insanlarımızın, soydaşlarımızın sesi olmak için çalıştığım için işte efendim nedir? Kırım türküsü okuduk biraz önce mesela. Ey güzel Kırım. Çok acıklı ve dokunaklı bir hikayesi de vardır o türkünün. Onun dışında yine Rumeli Balkanlar'da da bir gurbet, hasret, bir vuslat özlemi var.
1: Evet
0: Balkanlar
1: var.
0: dışında Kerkük, Irak bambaşka bir bölge. Kıbrıs'ın harika türküleri var. Türkistan'a baktığınızda Özbekistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da muhteşem ezgiler var. Amacım işte halkımızın takdirini, sevgisini alarak bu ülkelerin müziklerini, daha doğrusu daha traditional yani daha geleneksel müziklerini icra etmek ve bu kimliği, folkloru korumak. Başka bir gayem yok.
1: Harika. Peki Elif Hanım, o zaman bugün yolumuz çok uzun.
0: Evet.
1: Bayağı bir yolculuğumuz var. Nerede duralım? Hangi durakta
0: Şimdi
1: duralım?
0: Ege'de böyle birazcık hareketli bir ezgi yakalamışken biraz da lirik bir eser okuyalım mı hep birlikte sizinle? Çok bildiğiniz bir eser, o yüzden birlikte okuma sözü istiyorum.
1: Ah, dilerim.
0: Hadi
1: Çok
0: bakalım.
1: büyük bir sorumluluk şu anda bu.
0: Yaparsınız.
1: Buyurunuz,
0: Hadi
1: vokallerde.
0: bakalım. Buyurun.

0: Çok teşekkürler.
1: Ellerinize sağlık, ağzınıza
0: sağlık.
1: Evet, sevgili
0: Ozan'cığıma da güçlü alkışlar. Çok evet. Teşekkür ediyorum güzel eşliği
1: böyle,
0: için.
1: Böyle tek kişilik dev orkestra gibi. Gerçekten biz de o şekilde alkışlıyoruz ama kalpten, gönülden alkışlıyoruz.
0: Süper. Gönüller bir olsun.
1: Kesinlikle.
0: Önemli olan o.
1: Türk halk müziğinin beni en çok etkileyen kısımlarından bir tanesini söyleyeceğim. Ya birçok şey sayabiliriz aslında ama türküler herhangi besteler değil ya. Yani
0: evet.
1: Hepsinin bir hikayesi var.
0: Evet, bir yaşanmışlığı var muhakkak ki kendi
1: içerisinde. Bir yaşanmışlığı var. Bu hikayelere hakim misiniz?
0: Çoğuna evet ama şu demek değil. Yani şu anda TRT repertuarımızda 7000 8000 türkü varsa bu 7000 8000 türkünün de hikayesi vardır manasına, belli bir yaşanmışlığa aittir manasına gelmiyor aslında. Genellikle birbirlerinden de esinlenebiliyor. Ya da ben size bir hikaye anlatayım. Siz o hikayeyi başka birine anlatın. O onda başka bir şey uyandırsın ve alsın sazı eline ve o hali bestelesin gibi durumlar da oluyor. Ama çok eskiden Anadolu'da türkü yakıcılar varmış. Bir cenaze olduğunda, bir askere gittiğinde, bir şehit haberi verildiğinde ya da bir düğün olduğunda her yaşanılmışlığa ortak olan, şahit olan türkü yakıcılar varmış. İşte oradaki böyle durumu incelerlermiş, insanların haleti ruhiyesine bakarlarmış. İşte bir cenaze ise arkasında bir evlat bıraktıysa mesela bu tarz olayları not edip onlara türkü yakarlarmış. Bunlar da genellikle işte bizim evet bunlar sağlam bir hikayeye dayanıyor, sağlam bir yaşanmışlığa dayanıyor dediğimiz türkülerden ama hepsinin hikayesi yoktur. Bir önceki okuduğum eserde, bundan önce okuduğum eserde El Güzel Kırım isimli bir türkü vardı. Mesela bunun çok kısaca anlatayım, harika
1: ben
0: bir hikayesi vardır.
1: Ben zaten bir tane hikaye seçelim ve anlatalım diyecektim.
0: Harika.
1: Bunu
0: onu anlatalım
1: olduk.
0: O zaman.
1: Peki.
0: Tamam. Bolşevik devrimi sırasında Ruslar Kırım Tatarlarının etnik temizliği ve kültürel soykırımından dolayı o yıllarda henüz 7 yaş.

yaşlarında olan Hatice'nin köyü Aluşta diye bir yer var. Oraya baskın yapıyorlar. Ve diyorlar ki köyü dakikalar içerisinde boşaltacaksınız, yanınıza da hiçbir şey almayacaksınız. Sadece canlarını ve artık o tüm yaşanmışlıklarını yanına alan aile o 7 yaşındaki küçük kızları Hatice'yi de alarak maalesef o çok kötü şartlarda, yolculukta denmez ona aslında, trenlere, vagonlara bindiriliyorlar.

0: Evet. Balkanlara, ama şimdi bir Rumeli türküsü duyunca tüylerim diken diken oluyor, köklerim beni çağırıyor dediniz.
1: Gözlerim doluyor resmen.
0: Öyle, Hatice'nin de aslında aynen böyle Türkiye'de gayet iyi bir şekilde yaşarken gözleri doluyor ve diyor ki ben köyüme gitmek istiyorum. Tabii o yıllarda da artık Hatice 7 yaşında değil, teyze olmuş, nine olmuş artık yani. Ve
1: Hatice
0: diyor ki,
1: nine.
0: evet, diyor ki evlatlarım ben diyor doğduğum ama büyüyemediğim o topraklara gitmek istiyorum. Lütfen beni oraya götürün diyor. Tabii ki acı olan da şu ki zamanında sahibi olduğu topraklara bu sefer izin alarak gidiyor Hatice nine evlatlarıyla birlikte ve hiçbir şey yapılmamış köye. Aynen öyle duruyor. Doğduğu evi buluyorlar bir şekilde. Hatta Hatice sanırım o haftada tam o nasıl desem baskının yapılacağı haftada babasıyla birlikte bir meyve ağacı dikmiş oraya. O ağaç bile büyümüş. Hiçbir şey olmamış.
1: Büyümüş halini
0: O
1: görüyor.
0: ağacı tabii artık meyvesini de yiyememiş ama oturup gölgesinde serinlerken bu türküyü yakmış. Ben bu yerde yaş almadım. Yani ben bu yerde yaş almadım, büyüyemedim. Yaşlığıma doyamadım. Yaşadığıma doyamadım. Ne kadar olgunlaşsam da büyüsem de o anıları burada yaşamadım. Vatanıma hasret kaldım. Yani vatanıma hasret kaldım. Ey güzel Kırım, ne kadar güzel ifade etmiş. Zaten bu türkünün içinde büyük bir yaşanmışlık olduğu da çok aşikar.
1: Çok belli. Ve nasıl yaşanmışlıklar var ki böyle türküler yakılmış. Az önce de türkü yakıcılar
0: Evet.
1: var dediniz. Türkü yakıcılar varmış. Oradan benim aklıma hep bağlamadaki atışmalar geldi.
0: Evet.
1: Buna da değinelim birazdan ama
0: Evet.
1: şimdi sıradaki türkümüzle mi devam edelim? Neyle devam edelim?
0: Şimdi yine tabii Azerbaycan'a gidelim. Güzel bir mahnı örneği
1: Mahnı.
0: sergileyelim.
1: En
0: Öğrendik. Bunu hiç
1: sevdiğim.
0: unutmayız artık, değil
1: Evet,
0: mi? Ne
1: evet.
0: mutlu. Bakın bir faydamız oldu. Çok memnun oldum
1: Ben çok
0: açıkçası.
1: seviyorum.
0: Harika. Şimdi aşkından, sevgisinden ne yapacağını şaşıran bir aşığın feryadını dinleyeceğiz. Köçelere su serpmişem. Yar gelen de toz olmasın.
1: Tüm aşkınlar şaşırmışlara gelsin.
0: Gelsin bakalım.

0: Kendi içerisinde böyle bir orkestra kurmuş olsalardı, orkestranın şefi gerçekten Azerbaycan olurdu. Çünkü inanılmaz
1: Evet.
0: derecede zengin bir melodik yapıları var. Söz unsurları da çok güçlü. En sevdiğim bölgelerden, yörelerden bir tanesi
1: Ne
0: hakikaten. Ne
1: yanmışlarsa, ne
0: yanmışlarsa
1: yaşamışlarsa
0: öyle öyle.
1: çok da iyi müzisyenler
0: Çok
1: çıkıyor.
0: öyle,
1: Çok büyük
0: öyle
1: müzik
0: öyle.
1: insanları çıkıyor gerçekten.
0: Kalpten söylüyorlar. Kalpten
1: Sırrı bu
0: yazıyorlar.
1: galiba.
0: Evet, kalpten.
1: Öyle
0: Kalbe
1: değil mi?
0: dokunan.
1: Peki, türkü
0: Evet.
1: yakıcılardan bahsettik. Orada hemen benim gözümde tabii bir şey canlandı. O anda işte bir ağıt ya da işte bir cenaze, bir düğün, neyse mutluluk da oluyor galiba.
0: Elbette her
1: Hüzün de
0: şeye
1: oluyor.
0: ortak
1: Hep
0: oluyorlar.
1: hepsi ne ortak oluyorlar. Oradan da yine hani madem müziğin ritmi, madem bir müzik programı enstrümana geldim. Az önce de söylediğim gibi bağlama.
0: Evet.
1: İki tane bağlama çalan enstrümanist de atışma yaparlar ya.
0: Evet.
1: Orada o çıkan doğaçlamayı çok seviyorum ben.
0: Evet.
1: Onun içinde de muhakkak ki yaşanmışlık olması gerekiyor, değil mi? Benziyor mu o Türkiye yakıcılarla o bağlama
0: Elbette.
1: çalanların o atışması?
0: Bahsettiğiniz kültür çoğunlukla Kuzeydoğu Anadolu
1: Hı
0: bölgesi
1: hı.
0: dediğimiz Kars coğrafyasında
1: Atışma mı?
0: aslında.
1: Hı.
0: Evet, aşıklar karşılıklı atışırlar.
1: Evet.
0: İnanılmaz bir zeka unsurudur. Yani
1: Bayılırım.
0: inanılmaz. Böyle bir zeka yok hakikaten. Yani böyle karşılıklı otururlar. İnanılmaz bir dostluk da vardır tabii.
1: Hı.
0: Düşmanlık asla yoktur. Bağlamalar ellerde. İlk defa o anda bir mani söylenir. Karşısındaki de atışır. İşte bizim bir tane Türk filmimiz vardı. Neydi o? Şakire Çay Yok diyen.
1: Neydi o?
0: Çiçek Abbas.
1: Evet.
0: Çiçek
1: Evet,
0: Abbas gibi bir
1: Çiçek
0: ortam
1: Abbas.
0: var aslında tam
1: Hı.
0: olarak. Öbürküsü de onun söylediğine istinaden aynı kafiye düzeninde ama aynı kelimeleri kullanmadan daha farklı bir yol açarak karşılık veriyor. Böyle sabaha kadar devam ediyor. Bir de o bölgede şöyle de bir şey var, duydunuz mu hiç bilmiyorum. Bazı kelimeleri, daha doğrusu bazı harfleri kullanmak yasak. İşte P, M gibi. Yani dudakların birbirine değdiği. Onun içinde böyle iğne koyarlar aşıklar iki dudak arasına.
1: Ben yasak olduğunu bilmeden bunu gözlemledim. Ama yasaktan geliyormuş meğerse
0: Yasak, evet.
1: onu bugün öğrendim. Yıllarca canlı yayınımda, Türk canlı yayınlarında çok kıymetli Türk halk müziği sanatçılarını konuk ettim.
0: Evet.
1: Çok kıymetli de bağlama üstadlarını konuk ettim. Zaman zaman atıştırdığım olmuştur.
0: Çok
1: Hadi
0: eğlenceli.
1: atışın diye. Çünkü ben bayılıyorum yani. Hani seyircimiz de bir yana, ben
0: Evet.
1: kendim de izlerken çok eğleniyorum. Çok eğlenceli ama onu bilmiyordum yasak olduğunu harflerin. Neden
0: Aslında
1: acaba?
0: biraz daha şey hani daha zorlaştırmak
1: Demek
0: için.
1: için.
0: Yani artık usta olmuşlar yani sonu bitmiyor. Bayağı böyle sabaha kadar sürüyor atışmalar. Ama o harfleri kullanmadan gelişi güzel orada doğaçlama ne kurabilir? Bir yerde tıkansın ki artık oyunda devam etmesi noktasında bir çözüm üretmiş olabilirler açıkçası.
1: Türk halk müziği solistlerinin var mı böyle bir atışması? Yani enstrüman olmadan bu şekilde versiyon olan bir bölgemiz var mı?
0: Yani şöyle, tabii ki Ege bölgesinde, yine Kütahya taraflarında kadınlarımız böyle sinirleriyle çok güzel kadın ağzı türküler yakar. Aslında her coğrafyada vardır, her bölgemizde vardır ama orası biraz daha fazla gibi. Kadın ağzı türkülerin böyle bir arada söylendiği şak şakrak, kadınların kaynak kişi olarak, daha doğrusu derlemeci olarak değil de kaynak kişi olarak daha fazla gördüğümüz bölgeleri ben açıkçası kendi gözlemime dayanarak söylüyorum. Daha böyle Ege ve Kütahya bölgeleri, oralar.
1: Peki son soru olarak kişisel merak, köçeklerin İskoçlarla bir alakası var mı diye.
0: Etek giydikleri için mi
1: Evet.
0: söylüyorsun? Valla orayı ben de çok açıkçası bilemiyorum.
1: Aa,
0: Hakikaten.
1: olmaz. Ben uzman kişilik olarak dedim, estağfurullah. Bu
0: Muhakkak.
1: cevabı sizden alacağım diye
0: Muhakkak. O
1: düşünüyordum.
0: zaman şöyle de bir şey. Mesela onların bir enstrümanı gayda, değil mi? Bizim
1: Gayda çok severim bu
0: Karadeniz'deki
1: arada.
0: tuluma çok benziyor mesela. Önce Rizelilerle bence
1: Şey var
0: onların
1: orada. Orada bir şey
0: ilişkisi
1: var.
0: olabilir.
1: Ben onu çözeceğim ama bu programda çözemiyoruz. Çünkü programın sonuna geldik.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Son
0: çok
1: bir
0: teşekkür
1: türküyle programı
0: ediyorum.
1: kapatacağız. Ozan Bey,
0: Elbette.
1: size de çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olsun
1: Ağzınıza,
0: Özlemciğim.
1: ellerinize sağlık. Parmaklarınıza sağlık.
0: Tabii.
1: Sizin de kalbinize, ruhunuza, sesinize
0: Çok
1: sağlık.
0: teşekkür
1: İyi ki
0: ediyorum
1: geldiniz.
0: Minik
1: Çok
0: Hanım.
1: teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun sizlere, kıymetli ekibinize, bizleri hazırlayanlara, yayında yapımda emeği geçen herkese ben kendimce çok teşekkür ediyorum. Tabii izleyenlerimiz de bugün bizi yalnız bırakmadılar. Evlerine konuk ettiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.
1: Efendim, ben de bir kez daha bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak üzere derken sözü sesi yine Elif Hanım'a bırakıyorum. Notalarla

0: Harika.
1: Çok teşekkürler.
0: Ama duyguseli oldu adeta.
1: Arka çok arkaya. Duygusal değil mi?
0: Evet.
1: Ya bence bu bütün Türk dünyası coğrafyaları

0: neşeli ve düzgün. Kanadımı kırdılar, bir şehre düştüm.
1: Hoş geldin Gökcan Sanlıman.
2: Pop rock diye genelleyebilirim. Hı-hı. Yani çünkü bir sürü öğe kullanılıyor. Elektronik öğeler de var benim müziğim içinde. Akustik öğeler de çok var ama hepsini kapsayan tür bence pop rock'tır. Biraz öz terapi gibi oluyor benim için üretmek.

0: Bu kaderin yarım kaldı nefesim. Buz kesmiş bu yatak, açık kalmış üzerim.
1: Melike ile müziğin ritmi, cumartesi TRT Müzik'te.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

Sevgili dostlar, merhaba. Bazen kuşlar ne kadar şanslı diye düşünüyorum. Kuş uçuşu yukarıdan aşağı bakınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm güzellikleri gözler önüne seriliyor. Yeşili, mavisi, antik dönemden günümüze ulaşan tarihi zenginliği ve günümüzün yerleşim bölgeleri aşağıda akıp gidiyor.

biraz deli dolu, kendisine ve çevresine yapılan haksızlığa karşı sert çıkan, adaleti savunan onurlu Yiğit Ali'nin İngiliz askerleri tarafından öldürülmesinin hüznüyle Güzel Yurt Belediyesi Kıbrıs Kültür Evi'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği Koro Şefliği de yapmış İlker Dölek ve Mesut Ayar'ın yanına gidiyoruz.

Sevgili dostlar, bu türküler her zaman her yerde dinleyemeyeceğiniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin halkının kültürü. Yani yavru vatandaki soydaşlarımızın 1571'den itibaren varlığının kültürel yansımaları.

bekleyken anan baban duymaz. Dolan dolan gezmen gel, komşular duymaz. Yavaş yavaş sekte gel, anan baban duymaz. Dolan dolan gezmen gel, komşular duymaz.

isteken bana kurban duymasın. Dolan dolan izlenge komşuları yanmasın. Yavaş yavaş ne gideye

0: yapalım. Al bohçanı kaçta gel, internet yapalım.
1: Ne güzel bu böyle. Senin derlemen değil mi?
2: Benim derlemem o yine merhum Bekir Kara hocamızdan aldığım bir türküydü bu. Bunu TRT'ye gönderdiğim diğer türkülerle birlikte bunu da koymuştum. Ama bu geçmedi, repertuara girmedi. Ama biz gene de
1: sorun yok yani. Biz türkü çok güzelmiş. Bu Bekir Kara usta
2: evet,
1: müthişmiş valla. Kendisine saygıyla, evet, minnetle evet. Bu güzel türküleri bıraktığı için.
2: Evet.
1: Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Senin de çalışmalarına ayrıca teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ediyorum Sunar'cığım, sağ ol.
3: Sevgili dostlarım, geçen bölümde tadına doyamadığımız Mesut Çırakoğlu, Tuncay Langal, Mesut Ayar ve Erhan Binici ile Meşkimiz devam ediyor.

0: Lemos Limassol.
1: Limassol.
2: Evet. Değil mi? Limassol için yazılmış.
0: Bu kayıtta da gene Lemos'un geçtiği başka bir türkü daha vardı. Onu hatırlıyorum. Yani Lemos lafı geçiyordu.
1: Benim bildiğim
0: sinemaya tane gidelim falan diye, gençler sinemaya gitsin falan diye öyle başka bir şey vardı. Sözler vardı. Güzel şen türküler bunlar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Var
0: olun.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Yolunuz açık olsun.
2: Çok teşekkürler.
3: Kıbrıs türkülerine çok emeği geçen araştırmacı ve koro şefimiz Mustafa Oymacı gene bize değerli Kıbrıs türkülerini çaldı.

0: Güzel.
1: Bu türkü derlenmiş, sağ olsunlar işte Mahmut İslamoğlu, Yılmaz Taner notaya almış. Ancak bir bölüm türkü. Şimdi genellikle halk müziğinde iki veya üç bölüm olabiliyor. Bu kadar kısacık türkü olmaz dedim ben de. Diğer derlenmiş olduğumuz veya derlenmiş ve böyle kısa olan türkülere ben yine formatını değiştirmeden, manilerimizden ekler yaparak türküyü daha uzun bir formata dönüştürüyorum. Ve bu şekilde kayıt altına almaya dernek olarak çalışıyoruz.
0: Hocam, tarhana çorbasının içine hardal olmaz ama işte acı biber olabilir, sivri biber olur, bilmem domates olur. Yani artık bu kültürü özümsedikten sonra siz yakışanı zaten yaparsınız. Muzaffer Sarı Sözen de böyle yaparmış derlediği türkülerde. Bir eksik söz var mesela, tamamlarmış. Melodik olarak bir eksiklik var, onları toparlarmış. Yani yeter ki yakışsın.
1: Size katılıyorum. Şimdi de sizlere isterseniz babamdan derlemiş olduğum Ah Leymos'un Leymos'un türküsünü çalalım.
0: Leymos ne demek?
1: Leymos'un.
0: Leymos'un ne demek?
1: Leymos'un Güney Kıbrıs'ta kalan Limassol kentidir.
0: Ha, Limassol.
1: Limassol kentine yıllar önce Leymos'un denirdi.
0: Leymos'un.
1: Leymos'un.
0: Evet, Leymos'un. Tamam. Leymos'un. Peki, buyurun efendim.

Güzel Yurt'ta yaptığımız kayıtlardan sonra Beş Parmak Dağları'nı, antik tarihin kalıntılarını, Mausa Limanı'nı, deniziyle, yeşiliyle, kültür ve turizm ülkesi, yavru vatan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yüreğimize alıp ana vatan Türkiye'mize dönüyoruz. Hoşça kalın dostlarım.

0: muhteşem bir öğreticiydim.
1: Seninle
2: zaman ışık oldu, yol gösterdi.
3: Şef olarak da çok kabiliyetli bir şef hakikaten.
4: Özellikle fırsat bulduğu her yerde şaka yapan.
5: Tabii ki ondan çok şey öğrendik. En önemlisi de disiplinli bir sanatçı olmayı.
4: Klasik eserleri yönetmede çok büyük bir ustadır.
3: Her bakımdan bana göre mükemmel bir sanatçıdır.
6: Kutlu Payaslı, saygıdeğer hocam, saygıdeğer büyüğüm.

0: Amasya'da evimize yakın bir kahve vardı. Ama sıradan bir kahve değildi. Orada çok güzel müzikler çalar. Solistlerimiz çok iyi. Münir Nurettin, Yesar Asım, Müzeyyen Senar, Perihan Altındağ, Hamiyet Yüceses. Çok güzel sesler var. Radife Erten. Çok güzel sesler vardı. Ben ilkokulu 1. sınıftayken bunların hayranıydım. Ben küçükken Amasya'da gramofonumuz varmış bizim. Ve annem o gramofona bir plak koyarmış benim beşiğimin yanına. O bir şarkı bitinceye kadar ben uyurmuşum. Orada bir kulak dolgunluğu var. Ama kulak dolgunluğu bu hiç bitmiyor. Çalıştım. Devlet sanatçılığına kadar yükseldim.
1: Acıların senden vefalı çıktı.
0: İlkokulda hocam Türk müziğini çok severdi. Mutlaka her gün münasip bir derste bana şarkı okuturdu. Ortaokuldaki müzik hocamız da batıdan gelmeydi ama o da severdi Türk müziği. Onlar da zaman zaman benimle şarkı isterlerdi. Ama benim için en kutsal olay İstiklal Marşı söylenirdi. Ben o zaman 15-16 yaşındayım. Baş öğretmen beni yüksek bir yere çıkarır. Ses veriyorum incecik bir sesle ve yönetirdim onu.

Her akşam ya da haftanın belli günlerinde Fahri Kopuz yönetiminde fasıl olurdu. O zaman ufak bir radyomuz var. Tam duymazdım. Fasılda fasıl dinlemek için gelirdim. Kulağımı radyoya koyardım. O fasılda onlarla beraber okurdum. Benim bu hayranlığımı gören Nadia Hanım diye bir hakim hanım geldi Amasya'ya. Benim musikaya bu kadar meraklı olduğumu görünce bana şarkı güfteleri de ait bir kitap hediye etti. Orada birçok şarkı güftesi vardı. Şarkıları zaten ikinci defa da ezberliyordum. Allah'a şükür kulağım absoluttur. Yani hemen kapar. Çoktan...

1951 yılında Haydarpaşa Lisesi'ne gittik. 8 arkadaş ve orada Leyli okuduk. Yani yatılı ve ücretli olarak okuduk. Müzik öğretmenimize ayrı bir saygım vardı. Niçin? 3 tane plak aldırdı bize. Bunlar ne? Saint-Saëns'ın İskeletlerin Dansı. Efendim Çaykovski'nin İtalyan Kapriçosu. Münir Nurettin'den şarkı. Ve Aşık Veysel'den türküler. Bunları hepimize dinletirdi. Yani her müzik konusunda bizi aydınlattı. Allah bin defa razı olsun.

0: Fenerbahçe voleybol takımında oynuyordum ve atletizm takımında koşuyordum. 55 yaşlarına kadar devam etti. Onda imkan bulursam voleybol ve atletizm idmanlarına her gün gittiğim için itiraf edeyim, derslerime yeterince çalışamadım. Bir avukat arkadaşım Kutlu dedi, gel burada konservatuvara gir ve ben onların yanında gittim. Çalışıyorum, hem para kazanıyorum hem konservatuvara gidiyorum. Ve bir gün Amasya Talebe Yurdu vardı Bayazıt'ta. O arkadaşlarımla konuşurken radyoda bir konuşma dinledim. Sınavla Ankara, İstanbul ve İzmir radyolarına sanatçı alınacak diye. Ve ben arkadaşlarla bu şekilde konuşurken kalktım, arkadaşlar ben bu sınava gidiyorum dedim. İnanmadılar. Çünkü şakayı çok severim.
1: Kutlu Payaslı'yı 1955 yılında tanıdım. Rahmetli Cüneyt Tecer, rahmetli Ahmet Hatipoğlu ve üçü imtihana giriyorlardı. Onlara okudukları şarkılarda ufak tefek hataları vardı. Onlara yardımcı oldum.

İstanbul Konservatuvarı'na girdim. Devam etmedim çünkü Ankara imtihanı kazanmıştım. Orada kaldım. 800 küsur öğrenci girmişti. Çok kıymetli hocalar vardı sınavda. Münir Nurettin, Sufi Ziya Özbekkan. Onlarla güzel dersler aldık. Hatta birinci sınıftayken hem Şan hocamız Mesude Çağlayan hem de Refik Ahmet Sevengil beni yanlarına asistan oldular. Edebiyatım iyiydi. Bir sene sonra girdiğim sınavla solistlik sınavını kazandım.

bir taraftan yedek subaylığımı yapıyorum. Bir taraftan da zaman zaman Ankara Radyosu'na gelip dersleri yahut müzik programlarını seyrediyorum. Tuncay

0: eşim, o zaman tabii nişanlıyız. Benim Çaykovski'nin İtalyan Kaprichosunu çok sevdiğimi duydu. Benim sesimi yanındaki odadan duyunca hemen o long play'i koyuyordu. Ve onu çalıyordu. Ben onu çalınca duyuyorum, gidiyorum, Çaykovski giriyor.
1: Kafasını uzattı Kutlu. Girebilir miyim dedi. Ben de şef, bir üç kişiydik zaten, o da gir dedi. Girdi, dinledi, gitti. Şimdi ben radyoda gelip giderken, oradan geçerken Kutlu'yu görünce hemen İtalyan Kaprichosunu öyle göz koydum demek ki ona.

0: Ankara Radyosu'nda çalışırken Birleşmiş Türk Müziği Sanatçıları diye bir grup kurduk biz. Haftada 7 günü konser veriyoruz. Perşembe günleri özel fasıl yapıyoruz ve 600 kişilik salon her akşam dolu. Her akşam dolu. Oradan biriktirdiğim parayla biz düğünü yaptık.
1: O gün hiç unutamıyorum. Kutlu bana bestelediği şarkıyı çaldırmış. Ve de nikah şeyimizde o bestenin iç kısmında o şarkının notası var.
0: Dudaklarında arzu, kollarında yalnız beni eşime ithaf etmiştim. 25 tane bestem var. Bir tane saz eseri, 25 tane bestem var.

0: Şu andaki repertuarım 15 bin dersem mübalağa etmiş olmam. Çalışma odamı siz gördünüz. Orada 30 bin şarkı var.
1: Şimdi size anlatayım mesela. Şurası musikiye ait kitaplar. En az bunun kadar kitabı, musiki konusunda kitabı Amasya Konservatuvarı'na hediye ettim. 105 tane kitabı.
0: Bunların hepsinin şairini bilmek, bestekarını bilmek, makamını bilmek ayrı bir hafıza istiyor.
2: Yeni dönem, romantik dönem dediğimiz Saadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Avni Anıl'ın eserlerinde de onları yönetiminde sihirli bir o parmaklarında bir marifet vardır.

Sanat mutlaka taklitle başlar. Herkes sanatçının idol olarak seçtiği bir sanatçı vardır. Ben de Alaaddin Yavaş abimizin tavrına hayrandım. Babam küçük bir şey almıştı. Bilkox K marka, o da aklıma geldi enterese. Bir teyp almıştı. Oraya Alaaddin abinin okuduğu şarkıları kopya ettim ve oradan hep Alaaddin abiyi dinlerdim. İlk gazino çalışma Mediha Demirkıran'la olmuştu. Çok beğendiğim bir ses. Daha sonra Sevim Tuna'yla en az 10 defa çalıştım. Emel Sayın'la 2 defa çalıştım. Epey program oldu. Tabii bu işler piyasada yaptığımız konserler ama hiçbir zaman kaliteyi düşürmedim. Popüler yaptı beni. Nevzat Sümer abimiz işte Birleşmiş Türk Müzik Sanatçıları kadrosunu koyunca ve benim elimde de Gözler Aşka Gülen Taze Söğüt Dalısın olunca ben bir anda parladım. Bana film teklifi gelmişti. Epey sükse yaptım. Sonra plaklarım çıktı. Çıktıkça ilgi arttı.

Ankara Radyosu'nda 1964 yılında yine yönetici olarak çalışıyorum. Zeki Müren sık sık geliyor. Hatta daha önce askerlik yaptığı için bizde bantlar doldururdu.

0: Dolls adlı şarkıyı duydum ve o şarkıyı piyasaya lanse ediyorum. Müthiş alkış alıyor şarkı. Ve Zeki Müren de illa bu şarkıyı plak yap dedi. Eylül ayındaydı. İstanbul'a gittim. Geliyorum Gözler Aşka Gülen'e. Bir daha yapalım, bir daha yapalım. Bir daha 15 defa okudum Gözler Aşka Gülen'i. En sonunda sesim yoruldu. Dedi, yarın gel dedi, senin bestelerinin bir tane yok mu dedi. Onu çalalım dedi. Bunu da bir hafta sonra gelir, alır, okursun dedi. Hoşuma gitti. Ve ben ertesi gün eşime bestelediğim Dudaklarında Arzu Kollarında Yalnız Ben, Sana Bakan Bir Çift Göz Ben Olayım Sevgilim adlı şarkıyı geldim, plak yaptım. Bir hafta sonra ne oldu? Ben plak yapmaya gideceğim. O bizim fantazi şarkımız, Gözler Aşka Gülen şarkısı Zeki Müren'den çıktı. Yattı uyur dur olsun arkadaşım ama bana yapılacak hareket değildi bu. Üzüldüm. Zeki Müren'e telefon açıyorum. Kutlucuğum diyor, benim hiçbir suçum yok diyor. Mihran Bey diyor, çok ısrar etti diyor. Mihran Bey'e soruyorum, Zeki Müren'i yaptı, ısrar etti diyor. Ve benim için o ilk plak bir üzüldüdür. Ve benim lanse ettiğim Gözlere Aşka Gülen adlı şarkıyı ben okuyamadım.
1: Gözlere aşka gülen taze suyun dalısın. Gözlere aşka gülen taze suyun dalısın. Gel bana her gece sen gönlüme doğmalısın. Gel bana her gece sen gönlüme doğmalısın. Tatlı gülüş pek yaraşır gözlere ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel.

Muzaffer İlkar'ın şefliğini beğenirdim. Çok güzel şarkılar yapmıştır, Allah var. Bir gün Muzaffer İlkar radyo sanatçıları konserini yönetiyor. Telefon geldi. Muzaffer İlkar, çocuğum dedi, koroyu sen yönet. Ben geleceğe kadar. Benim çalıştığım eserler değil ama bildiğim eserler. Peki hocam dedim. Muzaffer İlkar hoca dışarı çıktı. Ben eserleri provasını yaptım ve kayıtlarını yaptım. Baktı ki ben programı yönetiyorum. Gitti benim yerime oturdu koroda. Sen devam edeceksin dedi. Ertesi günde beni koro şefi yaptı.

0: Kutlu Payaslı Türk musikisinin temel öğretisi olan klasik eserleri yönetmede çok büyük bir ustadır. Örneğin biz klasik koro şefi olarak Türkiye'de tanıdığımız Ruşen Kam. Ruşen Kam'dan sonra ikinci bir isim, üçüncü bir isim. Yani Nevzat Atlı diyoruz değil mi? Kutlu Payaslı da gerçekten ondan öğrendiğimiz klasik eserler kayda değerdir.
1: Dış işlerine tavsiye ettiğim zaman daha yeniydi. Ama yurt dışında da çok başarılı oldu. Besteci olarak da, icracı olarak da sesini de iyi kullanan bir sanatçıdır.

0: yurt dışında konser yapmak için şef olarak beni davet ettiler. Ve ben gazino işini bıraktım. Bir sürü maddi kaybım oldu ama manevi yönden şeflik gibi bir titri kazandım. Son derece mutluyum. 1966 yılında Ruşen Kam başkanlığında Dışişleri Bakanlığı bizi yurt dışına konsere gönderdi. 18 kişilik bir grupla gittik.
1: Orada çok başarılı geçti konseri.

0: Ve Ürdün'ün en büyük nişanını verdi Kral Hüseyin Kutlup Ayas diye.
1: Tam saatin kordonu ince beliğinde okurken vallahi çok enteresan salona büyük bir tepsi içerisinde şey geldi. Saatler geldi. Her bütün arkadaşlara saat geldi. Ve sıra bana geldi. Som altından bir saat ve dört parçalık bir madalya verdi. Som altından. Bir kere daha gittik Ürdün'e. O zaman da özel Kur'an-ı Kerim verdi.
0: Ümmü Gülsüm'ün sarayına davet edildik. Orada Ümmü Gülsüm bize long play'ini imzaladı. Yanımızda rehberimiz Ekmelettin İhsanoğlu da vardı. Çok güzel bir anıydı. Ertesi gün El Ahram gazetesinde resimlerimiz çıktı. Kaldığımız otelde biz Ümmü Gülsüm'ün yanından geliyoruz diye böyle herkes hazır ola geçiyordu. Ümmü Gülsüm'e o derece saygılıydılar.
2: Her yerde hatıran var, her şey seninle dolu.
1: Türkiye'de beni tanıyorlar mı dedi. Hayır dedim, sizi dünya tanıyor. O da pek hoşuna gitti. Böyle sohbetle yine geleceğim dedi. Okuyacak mısınız dedi. Siz gelirseniz okurum dedim ben de. Kadın 4 konserin 3'üne geldi. Düşünebiliyor musunuz? 87 ülke. Bunda işte Çin var, Amerika var, Rusya var, Pakistan var, Ermenistan var, Tunus var, Cezayir var. Say da say.

0: 1966 Türk Müziği Müdür Muaviniyim Ankara Radyosu'nda Muzaffer İlker hocamızın yardımcısıyım. Turgut Özakman rahmetli beni genel müdürlüğe çağırdı, gittim. Kutlu dedi, ne olacak bu radyonun hali? Hemen cevap verdim. 100 tane İstanbul'a, 100 tane Ankara'ya, 75 tane İzmir'e genç sanatçı alacağız dedim. Kimler girdi kadroya? Muazzez Abacı. Samimiye Sanayi. 1966'dan geçen yıla kadar genç kuşak olarak çok güzel programlar icra ettiler. Allah hepsinden razı olsun.
1: 69 yılında kadrolarımız çıktı. Bizim şeflerimizden biri de Kutlu Payaslı'ydı tabii. Hertel'den Türk Müziği diye bir program vardı. Onun şefliğini gerçekten ileriki yıllarda örnek almışımdır. Ondan aldığım ilhamla, onun öğretisiyle onun yaptıklarını yapmaya çalışıyorum. Hakikaten bir koro yönetimi nasıl olabilir, nasıl olmalı, bunu Kutlu Payaslı'dan öğrendim.

Kutlu Payaslı, saygıdeğer hocam, saygıdeğer büyüğüm. Yıllar yıllar geçmişti. Radyo stüdyolarında artık biraz palazlanmıştık. Biraz kendi adımıza bir şeyler yazıp çizmeye başlamıştık. Öyle bir güven doğmuştu. Ben de bir köşede yazdığım bazı şarkılarımı saklardım. Sakalı Şerif gibi onları böyle. Seslendirip de artık ortaya çıkarayım diye düşünmüştüm. Stüdyo çalışmaları derken birilerine dinletmem lazım. Radyonun önündeyim. O eski Esin Apartmanı'nın önünde. Arabadayım. Bir baktım. Karşıdan Kutlu Hoca geliyor. Davet ettim. Hocam 10 dakikanızı alabilir miyim dedim. Tabii oğlum dedi. Arabanın arkasına geçti. Oturdu arka koltuğa. Sessizce ben de radyonun teybin tuşuna bastım. Şarkı çalmaya başladı. Neşe Hanım'la birlikte seslendirdiğimiz bir şarkı. O kadar heyecanlıyım ki tarif edemem size.

0: 3. Ne yapacağımı bilmiyorum. Gökyüzüne bakıyorum sadece. Derken şöyle dikiz aynasına baktım. Gördüğüm bir manzara. Kutup ayaslığı başını arkaya yaslamış ve gözlerinden iki damla yaş süzülmüştü. Kutlu Hoca o gün benim bestekarlığımı oynamıştı. O iki damla yaşla.
1: Ben o zaman Ankara Radyosu'na bir musiki şinas, tambur çalan bir genç olarak zaman zaman uğrardım. Ve Kutlu abi özellikle genç bir sanatçı gördüğünde mutlaka bir şeyler yapmak isterdi. Beni gördü, tabii böyle hatırlıyordu hafif beni bir yerlerden. Stüdyoya beni büyük sanatçı abilerimle, ablalarımla birlikte aldı içeriye ve bana bir taksim yaptırmıştı. Yani o bende kalan ve beni teşvik eden önemli bir hatıra olarak her zaman belleğimdedir.

Çocukluğumdan beri radyo dinlerim. Kutlu Payaslı ismini ve sesini orada tanıdım. Daha sonra radyo sınavları açılmıştı ve İzmir Radyosu'nun kapısından girdim ve o sınavda jüri heyeti olarak Kutlu Payaslı içeride stüdyoda piyano başındaydı. İşte o devi o zaman görüntüsüyle de tanımış oldum ve çok heyecanlandım. Kutlu Hocam repertuar dersimize giriyordu. Ve bize ilk ders adı altında bir teksir ettiği bir metni dağıttı ve okumamızı, dikkatle okumamızı istedi. Bir cümlesi ömür boyu aklımdan çıkmadı. Ömrünüzce müstesna bir ilgi ve saygı göreceksiniz.

0: Fayaslı gerçekten hayatımda benim için çok çok özel bir isim. TRT'de olma sebebim, musikide bize öğrettikleriyle gerçekten yaşamımıza yön vermiş, çok şey öğretmiş. Bugün de hala birçok öğrettiği şeyi birebir uyguladığımız özel bir hoca.
1: Öyle güzel, öyle anlamlı bir şekilde şarkı söylemeyi öğretti ki ben bugün bir yerlere hasbelkader gelmedim. Kutlu hocamın sayesinde geldim.
2: Kutlu Bey Ankara'dan İzmir'e tayin oldu. Yine TRT bünyesinde kadrolu hem sanatçılık yaptı hem yöneticilik yaptı. Belli bir süre sonra Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı açıldığı zaman idari görevden ayrıldı. Sanatçı ve şef olarak TRT'de görevine devam ederken konservatuvarda da bir öğretim görevlisi olarak hizmetine devam etti.
3: 8 sene orada çok iyi eğitim verdim. Çocuklara çok severdi. Ama ödleri kopardı. İlk derse arkadaşlar benden sonra içeri girmek yok, dershaneye girmek yok. Mümkün değil. Almazdım içeriye.
0: Hocam inanılmaz disiplinlidir. Dersteyken çok ciddi olurdu. Aşırı ciddi olurdu. Asla gülemezdik bazen yeri geldiğinde. Ama dışarı çıkarsınız hocamla son derece yakın sohbet halindesinizdir. O çizgiyi gerçekten çok iyi ayarlayabilen bir hocadır. Evet.

değerli hocamız Kutlu Payaslı şef olarak Türk müzikisinde bir mihenk taşıdır. Yönettiği programlar inanılmaz keyifli, duygulu, bir o kadar da disiplin içinde geçerdi. İşinde sert, sohbetinde son derece şakacıydı.

0: Ankara'da Türk müziği repertuar seçimlerinde jüri azası seçtiler. Oraya gittik, çalıştık ve bu sırada bana radyoda bir özel Türk müziği programı yapmam tavsiye edildi. İzmir'deyim. Gönül Bahçesi'nden Nameler adlı bir programın şefi oldum.
1: Bana dediği şuydu: Gülden kızım, hazırlan. Gönül Bahçesi'nden Nameler programına gideceksin. Nasıl heyecanlandığımı anlatamam. Televizyonda görünmeyi Kutlu Hocam sayesinde Gönül Bahçesi'nden Nameler programında öğrendim.
2: TRT Ankara, İstanbul, İzmir ve Erzurum radyolarının Türk sanat müziği, ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğunu yönetmek üzere Şef Sayın Kutlu Payaslı'yı sahneye davet ediyoruz.

Batu Payaslı gerçekten hem titiz, hem dirayetli, hem de geniş görüşlü bir şeflik yaptı orada. Repertuarları belirledi. İcralarına çok güzel böyle espriler kattı. Hani geleneksel o eski söyleyiş tarzının dışında daha böyle incelikler, ritimlerin öne çıktığı, bazı sazların öne çıktığı ince nüanslarla çok başarılı programlar yaptı. Ki canlıydı o programlar. 1,5 saatten aşağı değildi genellikle süresi. Birçok tabii sanatçının o programlar vasıtasıyla yetişmesini de sağlamış oldu.

0: İzmir Radyosu'ndayım. Ben Nalan Altınörs ve Mualla Şentop'u Güneydoğu'da konserler vermek üzere görevlendirdi.
1: 13 günde 13 şehirde konser vererek Türk müziğinde bir ilki başardık ama döndüğümüzde uzun süre yorgunluktan kendimize gelememiştik.
0: En enteresanı Hakkari'de konser verdik. Hakkari'ye ilk defa Türk müziği giriyor. İlk defa. Sahne ufak. Şu kadar bir celozo, şu boyda, şu ende bir amfi. Bir girişi var amfinin. Ama üzerinde 16 tane mikrofon. Tellerine koymuşlar. Ben bunları ne yapacağım dedim. Ve tek mikrofonla onu da kanunu önüne koyduk. Mikrofonsuz şarkı okudum. Dönerken bir ormanlık yerden geçtik. Bir baktım askeri birlik var. Orada da 60-70, hadi taş çatı 100 kişilik asker var. Dur dedim şeye, şoföre. Şaşırdı adam durdu. Ne var abi dedi, bir şey var dedi. Geri döndüm, askerlere konser vereceğiz. Otobüsü geri çevirdim. Kim sizin komutanınız? Bir üstü hemen geldi. Buyurun dedi. Kendimi tanıttım. Dedim biz devlet tarafından görevlendirip konsere çıkıyoruz. Siz de burada devlet görevi yapıyorsunuz. Şunu anlatırken tüylerim ayağa kalkıyor. Vallahi billahi. Size konser vereceğiz dedim. Ama siz de bize bir çay yapacaksınız. Adam kucakladı beni, öptü üsteğmen. Bir konser, yarım saatlik bir konser. Birer çaylarını içtik. Unutamıyorum o zevki.

Hocamla 2007 senesinde bir konsere gittik. Protokolde oturuyoruz. İkinci bölümün başında hocam çıkacak, sahne alacak, şarkılar söyleyecek. Birinci bölümün son şarkısında hocam kulağıma eğildi. Dedi ki, ben kalkıyorum, gidip giyinmem lazım. Ben çok şaşırdım. Neden? Çünkü hocamın üzerinde o kadar güzel bir takım elbise vardı ki, yani parlak kumaşlı, gerçekten sahnede giyilebilecek bir takım elbise vardı üstünde. Ben de boş bulunup döndüm, dedim ki,

0: Aa hocam, üzerinizdeki takım elbise çok şık. Neden çıkmıyorsunuz ki böyle deyince aslında beni biraz da azarlarcasına döndü, dedi ki seyirciye saygı denen bir şey vardır. Oturdum ben bu takım elbiseyle. Bununla sahneye çıkılmaz ki dedi. Yeni takım elbise giyeceğim ve onunla asla oturmayacağım. O arkasını döndüğünde pantolondaki çizginin şöyle jilet gibi olması, asla kırışıklık olmaması gerektiğini o anda aslında bana çok güzel bir ders verdi.
1: Emekli olacağına yakın son programını yönetiyordu. Hepimiz stüdyodayız. Biliyoruz hoca o gün veda edecek. Programın bitmesine yakın Selim gelir misin buraya dedi. Tabii koştum gittim. O günlerde de daha yeni yeni şeflik yapmaya başlamıştım radyoda. Derken koronun önüne geçtim. Kutlu Hoca bir konuşma yaptı. Sizden bir şey rica ediyorum dedi. Ben gidiyorum ama benim yerime bu stüdyoda Selim Öztaş kalıyor. Lütfen bana gösterdiğiniz saygıyı bundan sonra da ona göstermenizi istiyorum hocanız olarak demişti. Ve giderken bana şu görüntüde hafif ama maneviyatta çok ağır olan bu emaneti verdi. İnanın o gün bugündür bana verdiği sorumlulukla taşıyıp geleceğe aktarmak istiyorum. Ve ben de önümüzdeki günlerde Kutlu Payaslı'nın bagetini birine devredeceğim onurla.

0: Bir sanatçı baba tabii ki çok yoğun bir baba, çalışan bir baba. Çocukluğunuzda arada sizinle olamayan, konserlere giden, siz okuldan geldiğinizde, siz yemek yerken o uyuyan, siz uyumak üzereyken o konsere giden bir baba. Ama baktığınızda bütün bu yoğunluğuna rağmen hiçbir özel gününüzü kaçırmayan, bütün mutlu anlarınızda sizinle olabilen bir baba. Kutlu Ayaz'ı böyle bir baba.
1: Çok şaka yapmayı sever. Bir gün sabahleyin kalktım, gazeteyi açtım. Aa, gazetede benim resmim Agatha Christie'nin altına gazeteye benim resmimi çekmiş, oraya koymuş. O kadar şaşırdım ki gazetede kendimi. Hayrola kocacığım dedi. Bak dedi, çok meşhur olmuşsun. Agatha Christie'nin yerine seni koymuşlar dedi. Ben böyle küçük hikayeler yazmayı çok sevdiğim için onunla bir dalga geçmiş benimle. Böyle çok şakaları vardır. Ama bu güzel bir şakaydı. Benim hoşuma gitmişti.

ben öğretmeyi, vermeyi seviyorum. Çünkü bu musikiden alkış aldım. Bu musikiden sevgi kazandım.

Önce sesimi 2 yıldır çalıştırmadığım için özür dilerim. Net değil. Artı yaş 86. Zor oluyor tabii bu işler. Onun için özür dilerim. Siz bu şarkıyı okurken benim gençlik halimi hatırlayın lütfen. Olur mu?

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Çok güzel bir konuyu evinize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu. Seda Akman. Sedacığım.

önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum.

Sevgili arkadaşlarımın ellerine kollarına sağlık. Yine sizlerleyiz. Yine TRT Müzik kanalındayız ve Aşikar programıyla huzurlarınızdayız. İki tane güzel Türk müziği eseriyle açtık programımızı. Şimdi yine bir Türk müziği eseriyle devam edeceğiz. Bir İzmir'e gidip geleceğiz. Buyurun.

Aldatıldık dedik. Fıkır fıkır hareketli bir şarkıydı. Şimdi biraz tempomuzu düşürüyoruz. İki tane Sezen Aksu şarkısı var arka arkaya. Bir tanesi Beni Yak, Kendini Yak, Her Şeyi Yak. Bir diğeri de Sarışınım. Orada da hareketleniyoruz. Hadi bakalım.

Gel. Gel. Bundan sonraki şarkımız birazcık bizi hüzünlendirecek. Benim albümümden bir çalışma. Tuzak diyeceğiz.

Bravo. Ellerinize kollarınıza sağlık. Oldukça hareketli bir şarkıydı. Daha doğrusu iki şarkıydı. Şimdi yine güzel bir Türk müziği eseriyle devam edeceğiz. Bu şarkı hem benim albümümde var hem de Türk müziğinde çok çok sevilen bir şarkı. Hicaz makamından devam ediyoruz. Nazende sevgilim diyeceğiz ve sonra Yusuf Nalkes'in ait bir eser. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz.

Ellerinize, kollarınıza sağlık. Yine harikaydınız. Yine birbirinizden muhteşemsiniz. Ama maalesef programımızın sonuna geldik. İki hareketli şarkıyla kapatacağız bu akşamki programımızı. Sizlerden ricamız, önümüzdeki hafta aşikar saati geldiği zaman TRT Müzik kanalında bizlerle olmanızı ümit ediyoruz. Kendinize iyi bakın, müzikle kalın. Hoşça kalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

Bugün Barış abiyi hem anlatacağız, hem konuşacağız, hem şarkılarını söyleyeceğiz, hem hayata bakışını, felsefesini biraz anlatacağım sizlere. İşte

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamı gerçekten çok seviyorum. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Güçlü ve kararlı olursam her zorluğu yenermişim. Her bir şeyin üstesinden gelirmişim. Her engeli aşarmışım. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Bir sigarayı bırakamıyor.

0: buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Kötü kokmasın diye parfüm sıkıyor ama daha da kötü kokuyor. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Hep elimden tutsa. Hep yanımda olsa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

Çok güzel bir konu evimize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım.

0: önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum.
1: Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı. Diyarlarda bize saadet nasip şimdi. Uçuk rüyalarda.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.
3: Uydu frekansımız 16 Ağustos'ta yenileniyor. Çanak anten kullanan izleyicilerimizin yeni bir uydu anteni kurmasına veya yön ayar değişikliği yapmasına gerek yoktur. TKGS uyumlu cihazlarda kanal listeniz otomatik güncellenecektir. Eski nesil uydu alıcılarında ekrandaki bilgileri kullanarak bir defa manuel kanal taraması yapmanız yeterlidir.

Sen varken gücüm olurdu, zaman akmadan dururdu. Hatırlasana, hay aşk seni ummuştu.

0: Evet, herkese merhaba. Yıllar önce, artık bunu tahmin edemezsiniz. Kaç yılı? 2004 falan yani bu şarkı hakikaten güzeldi ya. Yani şimdi bugün çok değer verdiğim iki tane konuk var. Mesela bu arkadaşlarım beni heyecanlandırıyor çünkü ikisi de çok iyi müzisyenler. Bir kere onu söyleyeyim. Yıllardır varlar yani bu piyasada. Bir tanesi birazcık daha yeni diyebilirim ama öbür arkadaşım bayağı eskiden beri tanışıyorum ve sahnelerin gerçekten çok aranılan bir ismi. Hem Krem Döle Krem Tabaka tarafından çok seviliyor hem de halk tarafından da seviliyor. Çünkü şarkılar yapmaya başladı. Onların damar noktasına dokunacak. Şimdi onu gelince yine anlatırız, konuşuruz içeride ama ilk konuğum çok sevdiğim bir ben onu ilk bir sinema filmi çekimi için İzmir'e gitmiştim Kuşadası'na. Orada bir mekanda sahne alıyordu ve benim kaldığım otel de orasıydı. Sesini duydum ve onu dinlemeye gittim. Sonra bir anda kayboldum. Sonra biz bir iletişime geçtik ve şimdi bugün burada çünkü yolu çok açık, önü çok açık. Benim çok eski bir şarkımla geliyor. Biri bana gelsin de bayanlar baylar karşınızda o özel kız Sinan'la sahnede Tuğçe Yılmaz.
1: Hoş geldin.

0: Bravo Tuğçe'ciğim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık, hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Şimdi biraz daha
1: İçeride
0: çok...
1: bu arada mükemmel bir enerji var.
0: Güzel değil mi?
1: Harika. Gerçekten harika. Çok yani, güzelsiniz.
0: Hep söylüyorum tabii ama neyse bugün söylemeyeceğim. Aynı şeyi söylüyorum. 20 yıldır mesela Virgan suratını görüyorum, çok sıkıldım. Ama içeride ayrı bir şeyimiz oluyor. Çocukluğumuzdan beri böyle yan yana gelince. Serci zaten 2011'den beri beraberiz onunla da. 15 yıl olmuş. İlk albüm, ilk konserde beraber miydik Serci? Evet. Mekanı söylemeyeyim şimdi. Vay be. Birkan'la da işte 2000. Askere kaç yılına gittin? İşte bunda da 22 yıl oldu. 21 yıl olmuş abi şey. Enes zaten elimize doğdu. Can Ercan da Amerika'dan uçak biletlerini almaya karar verince gelip gidiyor. Başka türlü gelmez. Yani o bir Ekim'in biliyorsun protestosudur o.
2: Evet.
0: Zar zor ikna ettik de güzeller içinden falan çalıyor sahnede bana. Zar zor yani sonlara doğru. Neyse Tuğçe'cim hoş geldin. Güzel muhabbet yapacağız birazdan. Çok güzelsin bir kere onu söyleyeyim.
1: Çok teşekkür ederim. Çok
0: dev ses.
1: Sağ olun.
0: Genelde minik kadınların dev sesleri oluyor. Sezen Aksu, Sertab Erener. Sen de bu ekole aitsin bence. İnşallah onlar gibi bir kariyerin olur.
1: Umarım ben de gerçekten öyle minik bir serçe olarak yoluma devam
0: Aynen.
1: edebilirim.
0: Aynen. Valla sen de minik bir serçesin ya. Hakikaten. Sevgili annen de bugün, annecin de bugün burada.
2: Evet.
0: İsmini alalım.
1: Meltem
0: Hanım.
1: Meltem Hanımcığım.
0: Meltem Yıldırım hanımefendi annesi gururla evladını izliyor bugün. Hoş geldiniz. Gerçekten. Şimdi ikinci konuma davet edeceğim. Şöyle söyleyeyim. Çok severim yani. Bir nehir isminden geliyor adı. Eskiden beri tanıyorum. Yani zaman zaman kopuk gidiyoruz ama hep bir hayatımda var yani bir şekilde. O yüzden bugün çok değer verdiğim bir arkadaşım konuk bizde. Önce bütün mekanları ele geçirdi şarkıcılık anlamında. Çünkü çok fazla sahne yaptı ama sonra yavaş yavaş kendisi de şarkılar yapmaya başladı ve onlar da güzel gidiyor. Şimdi o şarkılardan biriyle onu davet edeceğim. Bayanlar baylar, Sinan'la sahnede karşınızda zamanında şarkısıyla Dicle Olcay. Dicle Olcay, hoş geldin.

0: Vay be. Çok güzel. Zamanında kimi söz müzik?
1: Söz müzik, sözler Ceren Akın. Müzik Çağrı Terkıvıran.
0: Ha, o kadar belli ki. Sevgiler kardeşime de buradan.
1: Beni çok
0: Çağrı'cığım.
1: onore ettin Sinancığım.
0: Ama
1: Çok
0: gerçek
1: teşekkür
0: bunlar ya.
1: ediyorum.
0: Nehir gibi akmadın mı hayatımıza ya?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Nereden koymuşlar ismi Dicle'yi?
1: Benim teyzem Dicle Üniversitesi'nde okumuş.
0: Hayda.
1: Vallahi.
0: Çok
1: Gerçekten
0: entelektüel bir
1: buradan.
0: yaklaşımmış.
1: Evet.

0: Dicle Üniversitesi'nde okumuş. Bizimkiler de ilk kez ayrılıyormuş. Annem de demiş ki kızım olursa Dicle koyacağım adını.
1: Ama şey
0: güzel enteres- denk gelmiş.
1: Güzelmiş Dicle olayı ya. Ben evet. de zannettim hani acaba büyük baban hani Diyarbakır tarafında Yok. Doğdular hani oradan mı geliyor diye. Dicle buradan bütün bu arada Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'ya da selamlar. Tek izlenen müzik kanalı zaten. Hep açık. Kahvelere, kıra-

0: mekanların starı olarak sen. Hani o da şimdi biliyorum zaten ben söylediğim zaman çok mutlu oldu. Aa, Dicle Hanım'ı ben çok iyi biliyorum falan dedi. Ve o da şimdi İzmir'den. Sen de İzmir'den başlamış olabilir misin?
1: Tabii canım, ben İzmirliyim zaten.
0: O da İzmir'de.
1: Sen de İzmirlisin değil mi?
2: Ben İzmirli değilim.
0: Ama orada.
2: Adanalıyım ama öyle. Şu an İzmir'de yaşıyorum.
1: Çok
2: evet.
1: İyi. Adana'da zaten yani aslında İzmir gibi bir yer gerçekten.
0: Bu
1: Adana'yı
0: şey
1: ben çok severim.
0: Dicle ya, bu işin şeyi, bu mekan işlerinin başlangıcı hep İzmir oluyor. Bizim Berkay da ilk İzmir'den geldiğinde benimle tanıştı. İlk günü hatırlıyorum hatta, İzmir'den geldim bugün dediği gün. Var, Dal Kılıç var oralardan.
1: Derya.
0: Ulu. Derya var. Tabii. Sen varsın. Çok var böyle. Çok Çağrılar var. Da mı İzmirli?
1: Tabii, biz Çağrı'yla çocukluk arkadaşıyız. Can'la çocukluk arkadaşıyız.
0: Can İzmir'den mi?
1: Tabii tabii.
0: Yok be oğlum.
1: Hepimiz İzmir'deniz.
0: Çıkar bakayım gözlüğü. Gözlüğü çıkar bakayım. Gözlüğü çıkar. Ha, İzmirliymiş.
1: İzmirli, evet. Gözünden belli.
0: Bir şey söyleyeceğim. Var böyle bir İzmir büyüsü ya.
1: Evet, İzmir'de müzik yani çok seviliyor. İnsanlar dışarı çıkmayı çok seviyor. Zaten havası da güzel olduğu için. Evet. Ya biz ama tabii şey yapardık. 8'de başlardık. Gece 3'e kadar devam ederdik.
0: Bir zamanlar öyleymiş ya.
1: Gerçekten öyleydi. Aynen. Ve her şeyi söylerdik. Yani yabancı bir şarkıyla başlayıp İbrahim Tatlıses'le geceyi bitirirdik.
0: Bana Berkay şey falan anlatırdı hani. İşte 3 saat yapmış ya bir mekanda. Yana geçip 3 saatte yan mekanda.
1: Tabii tabii. Böyle yılbaşında 4 mekan gezerdik. Gezer yılın. Vallahi çok acayipti yani.
0: Güzel. Sen hani... de o İzmir sahneleri. Ben seni Kuşadası'nda tanıdım.
2: Evet.
0: Bir otelin sahnesindeydin. Önce bir şikayet ettim çünkü erken sinema Efes'in Sırrı filminde bir sahne çekimi için gittim. Ondan sonra uyuyamıyorum, tamam mı? Otelde öyle bir sorun var. Ses geliyor odaya. Dedim ki Baran'a, Baran dedim şey dedim, davulcuya söyle dedim biraz şey tuşeli çalsın. Ondan sonra gitmiş tabii, onlar da anlam verememişlerdir büyük ihtimalle. Benim adımı söylemedim çünkü Baran'a ters ters bakmışlar. Sonra baktım ki güzel dedim, bari tadını çıkarayım. Güzel müzik geliyor çünkü. Sonra geldim uzaktan. Orkestra sana biraz sonra söylemiş galiba değil mi? Nasıl olmuştu hikaye? Sen de şimdi mi söylenir falan diye kızmışsın.
2: Sahnedeyken
0: ben arkadayım
2: hiç fark
0: çünkü. Bana öne gel
2: çünkü.
0: Öne gel diyor mekan sahipleri. Ben dedim gerek yok hadi şimdi şey yapmayalım.
2: Sahnedeyken ben hiç fark etmedim. Tonmeister da gelmiş. Bizim ekipten birilerine işte Sinan Bey burada falan filan böyle anlatmaya çalışmış. O da duymuyorum abi. Ondan sonra sahne bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz? Çünkü hiç farkında değildim.
0: Çok tatlıydı o gün.
2: Gerçi dinlenmek için zaten hani hem de iş için oradaymışsınız.
0: Aynen aynen.
2: O yüzden pek de rahatsız etmezdim bilsem de.
0: Estağfurullah. Ortasında zaten ondan sonra ben gittim ama çok güzeldi. O gün enerjini çok sevdim. Dedim ki bu kız mutlaka bir yerlere, iyi bir yerlere gelecek. Ve ben de sahneye almak istiyorum ben programımı. İnşallah destek olacağım sana bundan sonra sık sık.
2: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Tekrar hoş geldin. Şimdi bir şarkı yapalım.
1: Hoş bulduk.
0: Dicle şu kararsız mı? O zaman yeri gelmişken bir piyano ile sonra gireriz tekrar biz.
1: Tamam.
0: Bir çok sevilen bir şarkım benim. Dicle de çok güzel söyledi. Berkay söyledi. Ondan önce Ebru Yaşar'a ilk vermiştim. Birçok cover var bu şarkıda ama Dicle'ninki çok güzel coverlardan biri. Şimdi Sinan'a sahnede kararsızım.

0: Çok güzel. Provasız falan. Helal olsun. Buradan ya çalınca düşünüyorum ki ne kadar güzel bir A. Tabii Onno Tunç bence bu düzenleme. Başkasına çıkmaz bu
1: Evet,
0: akorlar
1: Onno
0: ya.
1: Tunç.
0: Onno Tunç değil mi? Buradan rahmetle bir kez daha anıyorum. Çok saygı duyduğumuz, çok sevdiğimiz, hatta saygı duyduğumuz az insandan.
1: Müthiş eserler bıraktılar.
0: İnanılmaz. O zamanki Sezen Onno birleşmeleri. Neler var Bölükhan? Çok şarkı var değil mi?
2: Çok.
0: Bir 20 şarkı falan vardır yani. Tabii buradan da bu eserlerin doğması çok normal yani. O anlıyorum yani. Şimdi o hissi ben de yaşadım yani zamanında. Evet.
1: Ama bence sevmek de eskiden güzelmiş. Daha güzel seviliyormuş.
0: Kesinlikle katılıyorum ya. Yani sevmenin şekli değişti, şarkılardaki anlatımlar değişti. Ama biz hani 2000'lerde şarkı yazmaya başlayan kuşak olarak o anlatımların üstünde ısrar etmeliyiz ki o sevgi tamamen unutulmasın yeni kuşak tarafından. Yani her şey bir anda bugün kolay söylemlere geçmesin bence. O yüzden de ben de mesela 2010'larda yazdığım şarkılarda daha güzel anlattığımı düşünüyorum. Aşk anlatırken şarkılarda. O yüzden hala onlar 2000'ler. Şimdi yeni 2000'ler 2010'lar oldu galiba değil mi?
1: Evet
0: Hani
1: öyle
0: 90,
1: oldu.
0: yeni 90'lar 2010
1: 2000,
0: 2000'ler oldu daha.
1: 2000'ler oldu.
0: Bir 10 yıl 10 yıl kayıyor.
1: Tabii.
0: Mesela Sopa düşün 15 yıl sonra patladı hani.
1: İnanılmaz. Ama bu arada yani benim lise dönemime denk geliyordu Sopa'nın çıkışı.
0: 2010.
1: Pardon, üniversite dönemime denk geliyordu ve ben o zaman sahneye çıkıyordum. Biz o zaman söylüyorduk mesela
0: Demek
1: Sopa'yı.
0: ki, ama o patlamayı o zaman yapmamıştı. Bodrum'a da
1: Evet,
0: gittik beraber şarkı mı yapmıştı o
1: evet
0: zaman?
1: Bodrum yapmıştı daha
0: Ama
1: çok.
0: o sonradan o hani Bir Bela yine sonradan,
1: Bir Bela da çok
0: Hasta
1: iyi
0: yine
1: şarkı.
0: o albümlerden, Havaalanı falan bunlar sonradan şey oldu yani. Güzel anlatımlar var
1: Sonradan
0: tabii ama
1: yürüdü.
0: bizden de geriye gittiğinde daha da güzel anlatımlar var yani. Hani baktığında o geri dönler, sen ağlamalar, işte bu tarz şarkılar, bu geceler çok güzel. Tekrar buradan sevgiyle analım ve hayatını kaybeden de rahmetle analım. Evet, şimdi Dicle, sen peki işi büyüttün. Böyle bir artık açık havalara doğru bir adım atmaya başladın gibi sanki, değil mi?
1: İnşallah çok istiyorum.
0: Kültür merkezleri, açık
1: Evet
0: havalar
1: aynen
0: yapılacak.
1: kültür merkezi.
0: Güzel
1: Yani
0: gidiyor
1: tabii
0: ya.
1: ki.
0: Kaç oldu şey? Böyle coverlar değil de sıfırlardan.
1: Yani bayağı ya şöyle aslında benim şarkılarım biliniyor ama genel
0: Seni
1: olarak
0: söyledim mi bilmiyorum.
1: gerçekten öyle biliyor musun?
0: Olabilir.
1: Mesela Fi dizisindeki kız diyorlar bana. Evet ya da atıyorum bir tane şarkı vardı neydi onun adı? Bir tane o sen misin ya?
0: Bir de yüzüne böyle
1: Ha o
0: bekliyorlar.
1: hani şu var bir de yani.
0: Ama sahne tarafında, şimdi bu halk tarafı yani sokak tarafı.
1: Sahne
0: Sahne
1: tarafında
0: tarafında çok ismin çok
1: çok
0: namlı
1: biliniyor.
0: yani. Çok
1: Evet,
0: namlı dedin
1: aynen
0: ona.
1: öyle. Şimdi ben biraz daha şekil değiştirmeye doğru gidiyorum. Birazcık
0: Bu
1: daha
0: bir strateji değil mi? Yani bir karar ve
1: Evet, bir karar.
0: bir
1: Yani
0: yol, çizilen bir yol
1: bir
0: yani.
1: de aslında bir risk ve arada bu riski almak gerekiyor bence
0: Kesinlikle
1: hayatta.
0: gerekiyor. Kesinlikle.
1: Yani hani böyle yeni bir heyecan istiyorum hayatımda ve bunu böyle daha fazla sosyal mecraları, daha fazla mesela bize ulaşamayan, kolaylıkla bizi dinleyemeyenlere ben gideyim istiyorum.
0: Ben bunun en büyük şahitliğini küçükken, daha küçükken Ozan abiyle beraber çalışırken Kenan'da gördüm. Biz o zaman Ozan abi, ben, Kenan Doğulu falan hep beraber takılıyorduk. Arnavutköy'deki stüdyoda ve bir gün o anlarda şahittim yani oradaydım. Bir karar aldılar Fiko ile, Fikret var onun menajeri. Ve dediler ki biz gerekirse 2 yıl zorluk çekeriz maddi anlamda ama biz şu andan itibaren mekanları bırakıyoruz. Ve halk konserlerine oynayacağız diye, festivallere, açık havalara. Ondan sonra gerçekten 2 yıl biraz zorlandılar. Çünkü mekanların bir numarasıydı Kenan Doğulu.
1: Tabii, tabii,
0: Hatırlarsınız yani.
1: tabii.
0: O kararı aldıkları zaman ve o zorlukları çektikleri zamanlara şahidim ben de birebir. Ondan sonra ne kadar büyük bir kariyer oldu tabii.
1: Ya tabii ki
0: Doğru bir
1: bunu
0: adım.

0: gitti.
1: O zamanlarla bu zamanlar aynı değil Sinan, biliyorsun tabii
0: değil
1: ki.
0: Tabii ki aynen.
1: Daha zor şu anda, daha kolay gibi gözükse de aslında şu an daha zor yani parlamak, göz önüne çıkmak. Çünkü herkes yapıyor şu an. Bu arada herkes yapsın da.
0: Doğru.
1: Ben kimseye şey yani hayır bu işi sadece müzisyenler yapmalı. Hayır, insanların canı ne istiyorsa onu yapsın. Ama ayrışmak için daha fazla emek sarf etmemiz gerekiyor. Bu demek değildir ki ben diğer bütün işlerimi bırakacağım. Ama daha fazla risk alır bir hale geldim şu anda.
0: İki yönlü ilerleyeceksin.
1: Aynen öyle.
0: Süper. Tuğçe'cim sen finalde, senin de herhalde bir tane daha şarkım var çıktı.
2: Evet, şu an bir tane şarkım çıktı.
0: Onu burada adını söyleyelim. Neydi? Ben çok hoşuma gitti o şarkı.
2: Sızı.
0: Sızı. Birazdan evet. Onu yapacağız yapalım. Zaten. Benim sahnende dinlediğim şarkı da
2: Sızıydı.
0: Sızıydı.
2: Evet.
0: Şöyle bir an oldu sayın seyirciler. Ben onu dinlerken uzaktan işte şey dedi Tuğçe. Şimdi sıradaki şarkı söz müziği bana ait dedi ama böyle mahcup bir ifadeyle söyledi onu. Ondan sonra ve insanlar da lapbara hupbara falan diye eğleniyordu böyle. Sonra bir anda böyle duygusal bir şarkıya girdi. Dedim ne kadar güzel tınları kendi besten ve sonra da böyle çok naif bir şekilde teşekkür ederim herkese falan dedin. O beni çok etkiledi. O anda böyle o kendi duygularını orada söyleyip o şarkıyı yapman benim hoşuma gitmişti. Onu söyleyiş şeklin, mahcubiyetin. Şimdi o zaman artık o sahneden alıyoruz. On binlerce kişiye ulaştırıyoruz şarkıyı. Şimdi Tuğçe Yılmaz, Sızı, Söz Müzik, Tuğçe Yılmaz.
2: Evet.
0: Wow.
2: Bana ait.
0: Hadi bakalım.

0: Bravo.
1: Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
2: Ne kadar güzel. Kendi ilk yazdığın şarkı değil mi? Çıkarttığın.
1: Evet, ilk şarkım.
2: Şimdi sırada neydi? Mümkün mü?
1: Mümkün mü?
2: Adını ben koydum değil mi onun?
1: Evet, öyle oldu birazcık. Böyle bir
2: ya bana bir şarkı dinletti. Ben de sadece müthiş yazmış yani. Güzel yazmış. Müthişe yakın yani. Ondan sonra ben de bir cümle koydum en sonuna. Sonra hatta şarkının

0: Adı bu olsun dedim. O da kırmadı beni sağ olsun. Böyle gizli oldu benim adım tabii orada ama o şarkı da şimdi herhalde bugünlerde yayınlanacak. Çünkü biraz ileri tarihte yayınlandığını düşünürsek mümkün mü? Şimdi Tuğçe Yılmaz'dan tekrar dinleyeceksiniz. Şimdi ya hasta çok güzel söyledin Dicle.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani onu hatta bir gün yine böyle kendi kendime gaza gidip bir kere daha yayınladım yakın
1: Evet,
0: zaman.
1: paylaştın.
0: Aynen.
1: Bu şarkıyı çok güzel söylüyor bu kız.
0: Çok.
1: En iyi Dicle söylüyor. Yani böyle 2 ayda bir Sinan gaza geliyor.
0: Aynen. Anlıklarım var benim böyle.
1: Evet. Ben çok mutlu oluyorum orada. Teşekkür ederim.
0: Hasta da yıllar sonra sosyal medya üzerinden ilerlemiş bir şarkı. Hande, sevgili Hande'ye vermiştim yıllar önce. Yani o zaman çok güzel işler yaptık. Bir 35-40 şarkı falan yaptık herhalde beraber. Şimdi Dicle ile bu şarkı çok yürüdü. O yüzden o buradayken ilk kez yan yana şarkıyı yapalım. Şimdi Sinan'la sahnede Dicle Olcay ve Hasta.

0: Dicle Olcay.
1: Sinan Akçı.
2: Ne kadar güzel bir şarkı ya.
1: Çok
2: gerçekten
1: güzel.
2: Bir kere daha buradan Sinan Akçı'da selam. Ben yazdım hiç kimse selam gönderecek gibi birini bulamam.
1: Kendime teşekkür ediyorum.
2: Kendime
1: diyorum.
2: Anneye de hadi edelim. Evet. Nasıl? Vallahi geçti gitti, sonuna geldik programın neredeyse. Arkadaşlar Sinan'la sahneyi müzisyen arkadaşlarım ama çok seviyorum. Akıyor gidiyor gerçekten. Bıraksan 2 saat bile yaparım. Normalde 1 saat yapıyoruz. 2 saat bile

0: gider onlarla yani. Şimdi peki hayallerinin 60'ına geldin mi ya da 70'ine? Ya da daha
1: Geldim.
0: yüksek mi? Değil mi? Geldin belki de.
1: Geldim. Yani aslında bakarsan Sinan nasıl bir şeymiş biliyor musun? Benim kendime dair bir hayalim varmış. Yani kendi kişisel bütünlüğüme dair bir hayalim
0: O daha
1: varmış.
0: güzel bir şey. Daha az yorar
1: Gerçekten.
0: insanı.
1: Evet ve bu sene özellikle yani geçtiğimiz sene daha doğrusu ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
0: Evet,
1: Ve hayat
0: anlıyorum.
1: şu an başlamış gibi hissediyorum. Çünkü
0: Aynen.
1: çok daha keyifli bir şekilde yapıyorum her şeyi. Çünkü istediğim o mental sağlık, fiziksel sağlık, ruhsal sağlığa yıllardır meğerse bunu
0: Bir de bir
1: istiyormuşum, bunu
0: eminlik geliyor
1: bekliyormuşum.
0: yani böylece.
1: Evet,
0: O yüzden o duruşuna da
1: kesinlikle.
0: yansıyor zaten. Hani
1: Kesinlikle.
0: o yüzden sordum. Sen daha hayallerinin birazcık daha başındasın. Değil mi Tuğçe'cim ama
1: Çok başındayım, evet.
0: devam ettireceksin.
1: Yani
0: Bunu 80-90'lara gelecek.
2: inşallah. Zaten yaşımı da göstermiyorum.
1: Hiç göstermiyor, şoka girdim.
0: Çok da değil zaten. 26 mıydın şu an?
2: 24.
0: Şu an kaçsın?
2: 29.
0: 23
1: Ben
0: falan dersin.
1: 23-24
0: Evet.
1: gösteriyorsun,
0: Dersin,
1: evet.
0: doğru. Ailede müzisyen yok senin.
2: Yok. Yani profesyonel anlamda yapan yok.
0: Senin de yok.
1: Babamın sesi çok güzeldi. Ablamın sesi çok
0: Ha,
1: güzeldi.
0: böyle şeyler söyle.
1: Yani
0: Büyür,
1: annemin de fena
0: açık
1: değildi.
0: mıydı o radyolar falan küçükken? Hani
1: E
0: hep
1: tabii.
0: müzik.
1: Yani ben hep TRT... Şu an hala vardır herhalde değil mi? TRT'de böyle sanat müziği...
0: Tabii. TRT
1: Devam...
0: müzik bu ağırlıklı
1: Tabii
0: veriyor
1: devam
0: genelde.
1: ediyor. Evet yani benim çocukluğum onları dinleyerek geçti. O yüzden zaten konservatuarı sanat müziği üzerine okudum.
0: Peki hani şey ne zaman başladı Dicle? Hani Dicle gel bir kızım bir şarkı söyler falan. Okul mu? Ev mi?
1: Benim yalvarmamla oldu.
0: Şaka.
1: Tabii
0: Bu
1: ben
0: ne?
1: böyle annemi paçalarından tutup vallaha bak benim sesim çok güzel falan. Annem de şimdi herkesin sesi güzel ya. O kadar önemli değil
0: Ailede
1: yani.
0: ha.
1: Wow işte inanılmaz bir yetenek falan denmiyor yani.
0: Elde
1: Çünkü
0: tarak
1: herkes...
0: falan başlamış mıydı?
1: Tabii tabii neler neler. Ben kuzenlerimin düğününde sahneye atmaya çalışıyordum kendimi. Annem
0: Şaka.
1: durduruyordu. Böyle okulda işte Ebru Gündeş'in o Çingenem şarkılarının çıktığı zamanlarda danslar bir şeyler. Sonra benim bir lise dönemim var. Orada annemin beni başka bir sektör yani kendi çalıştığı
0: Orada müziğe bir
1: sektöre
0: ara verildi.
1: orada bir ara verildi. Sonrasında
0: Bu
1: ama ben
0: zehir gibi tabii içinde
1: tabii
0: geçme.
1: sonra baktım şarkı yani sahneye çıkmanın yolu konservatuvar okumaktan geçiyor. Bizimkileri öyle ikna edebilirim. O yüzden konservatuvara girdim. Yoksa hani
0: Sen 9 Eylül mü?
1: yok Ege Üniversitesi.
0: Ege. Aa Ege. Buradan da Profesör Doktor Bilgehan Gültekin hocama
1: Aa canım
0: çok
1: hocam.
0: severim.
1: Çok severim.
0: Bir ödül
1: Çok.
0: töreninde beni ağırlamışlar sağ olsunlar.
1: Evet
0: Onun
1: çok sevindim.
0: enerjisine bayılıyorum. Ona da buradan saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. İletişim Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Bilgehan Gültekin ve değerli ailesinin annesi ve kız kardeş
1: Annesi çok
0: ablası
1: çok
0: çok tatlılar.
1: tatlılar.
0: Onların ellerinden öpüyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Şimdi ya sohbet çok güzel gidiyor ama senden de duymak istediğim şarkılar var. Senden de var. Arka arkaya yapalım şarkıları ki ekranlar biraz daha sesi açın. O şarkılarla bitireceğiz. Şimdi hatta Dicle de şaşırdı. Şarkının benim olduğunu biliyormuş. 2008-2009 Nilüfer Hanım'a
2: 2009 evet.
0: yaptığım bir şarkı bir bilseydin.
1: İnanılmaz bir şarkı.
0: Sen de bayağı dinlemişsin şarkıyı.
1: Çok dinledim. Aşk acısı falan çektiğim günlere denk
0: Şaka,
1: geldi.
0: özür dilerim.
1: Lütfen Sinan rica
0: Bile
1: ederim.
0: ayarlayamazdım onu, bilemezdim. Bir bilseydin gerçekten benim de Nilüfer Hanım'a yaptığım ve onun da beni Küçük Kayan diye sevdiği yıllar. Ona buradan saygılarımı sunuyorum tekrar. Ondan sonra daha sonra Serkan Kaya da söyledi. Hatta Melek Büyükçınar diye bir kardeşime söyledi. Oradan dinlemişsin sen çok.
1: İnanılmaz,
0: Tuğçe de bu
1: inanılmaz.
0: şarkıyı çok sevmiş. Sahnenden söyledin mi hiç?
2: Bu şarkıyı hiç
0: Belki
2: söylemedim
0: bundan
2: ama
0: sonra
2: öyle
0: olur.
2: bir şarkı ki Nilüfer'le bütünleşmiş bence. Nilüfer'in sesiyle bütünleşmiş bir şarkı. O yüzden hep bir başkasından dinlesek de yine de o Nilüfer'in sesi bence hep kulaklarımızda
0: Çok
2: oluyor.
0: büyük saygı ve sevgiyle onu da buradan anıyoruz. Öpüyoruz Nilüfer Hanım. Şimdi Sinan'la sahnede Tuğçe Yılmaz, bir bilseydin.

0: Çok teşekkürler.
1: Evet, ağzına sağlık canım ya. Güzeldi. Dicle yine o yıllara gitti bir anda. Sonra geri geldi. Bir bilseydinden sonra. Çok güzel. Çok yakışıyor bu şarkıyı. Bence senle repertuarını,
2: evet,
1: al.
2: Bence de.
0: Gerçekten.
1: Çok güzel söyledin, evet.
2: Çok güzel yazmışsınız.
1: Eyvallah. Sağ ol. Ağzına sağlık canım. Evet, gelin biraz muhabbet edelim. Bitiriyoruz çünkü sonuna geldik artık programın. Yavaş yavaş. Çok tatlı, güzel bir hatıramız oldu bence. Bundan sonraki müzikal yolculukları çok açık. Ben de Tuğçe'ye biraz kılavuzluk yapacağım inşallah. Seviyorum çünkü böyle değer verdiğim tatlı seslere destek olmayı. Bizim Dicle'yle çok eskiden bir düetimiz var değil mi?
2: Evet, başka çaren yok.
1: Başka şansın,
2: evet,
1: yok.
2: Başka şansım yok.
1: Aynen, doğru. Başka şansın yok da hatta. O gün stüdyoda tesadüf kırmamıştı bizi. Öyle bir girmiş. Her seferinde o şarkıyı dinleyen herkes bana sorar.

0: burası kim diye. Hep senin adın geçer orada bir.
1: 2014 müydü Sinan? 15 miydi?
0: 13. Miami'de
1: klip çekmiştim.
0: 15. Evet. 2015-16'lar hatta.
1: Vay be, o kadar. Abi,
0: inan, 10 yıl geçmiş ya.
1: İnanılmaz.
0: Çok teşekkür ederim. Müzikal yolculuğunuza birazcık Sinan'la senden de renk olmasını dilerim.
2: Çok teşekkürler.
0: Katıldın, ayaklarına sağlık.
2: O kadar güzel bir anı oldu ki benim için de, gerçekten ilk programım çünkü.
0: Ne güzel.
2: Evet.
0: Annesi. Anne çekiyor. Evet. Ona da buradan saygılar tekrar.
2: O yüzden
0: tekrar.
2: Bana umarım uğur
0: getirecek.
2: Getirir.
0: Sen merak etme. Getirecek. İnşallah öyle olacaktır.
1: Çok Dececiğim,
0: ayağına
1: ediyorum,
0: sağlık.
1: Sinancığım.
0: Bundan sonra da bir yerlerde... Görüşmek üzere.
1: İnşallah.
0: Gece 12-1'lerden sonra genelde birbirimizle görüşürüz,
1: evet.
0: Ama hani mekan olduğu için, ama her zaman müzikal yolculuğunda bir yerimiz olursa çok mutlu oluruz.
1: Teşekkür
0: Ayağına
1: ederim.
0: Sağlık.
1: İyi ki varsın. Çok seviyorum seni.
0: Ben de seni. Teşekkür ederim. Şimdi buradan tabii ki Söz Müzik Sinan Açıl demek isterdim ama Serdar Ortaç'a gidiyoruz. Seni çok seviyoruz. Çok büyük bir bestecisin. Bir kere onu söyleyeyim. Bir döneme ve hala vurmaya devam ediyorsun damga. Senin bir şarkını bile ezbere bilmeyen kimse yoktur Türkiye'de. Çok küçükken ben yaptığım bir şarkı, 97 herhalde, 14 yaşında falandım ben herhalde. 97-98'ler, Aşkın Nur Yengi, dev bir ses. O zamanlar fırtına estiren.
1: İnanılmaz bir şarkı.
0: Değil mi? Aşkın Nur Yengi'ye verdiği şarkı Karalım. Bu şarkı Enes de Merve Özbey'le düet yaptı. Yakında o da çıkacak, değil mi Enes? Evet, zorla da olsa evet dedirttik. Şimdi tabii şu da bir gerçek ki, Karalım şarkısını ben de çok severim o zamandan beri. Yapmak istedik. Dicle söylüyor, biz ona vokal yapacağız. Enes de düet yapacak. Şimdi Sinan'la sahnede Karalım. Hepinizi çok seviyorum. Bizi izlemeye, bizi dinlemeye devam edin. Kanalın sesini açın. Ben çıktığımda en azından pişman olmazsınız. Allah'a emanet olun. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

Bugün Barış abiyi hem anlatacağız, hem konuşacağız, hem şarkılarını söyleyeceğiz, hem hayata bakışını, felsefesini biraz anlatacağım sizlere. İşte

0: sonsuz nasıl yaşanır bilmiyorum.
1: Çok kötüyüm.
2: Bu sefer gerçekten bitti.
3: Şimdi yalnız uyuyorum birlikte uyuduğumuz yatakta.
1: Nefes alamıyorum.

Uydu frekansımız 16 Ağustos'ta yenileniyor. Çanak anten kullanan izleyicilerimizin yeni bir uydu anteni kurmasına veya yön ayar değişikliği yapmasına gerek yoktur. TKGS uyumlu cihazlarda kanal listeniz otomatik güncellenecektir. Eski nesil uydu alıcılarında ekrandaki bilgileri kullanarak bir defa manuel kanal taraması yapmanız yeterlidir.

0: Merhaba, benim adım Mustafa Tuncel. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. 6 aylıkken flütü üflüyorum, ellerimi ayaklarımı sallayarak. Babam ve annem bunu anlamaya başlıyorlar ve Mehmet Hoca'yı çağırıyorlar. Rum, pom, pom,
1: pom, pom. Güzel, devam. Müzik yeteneğim bir taraftan babadan geliyor. Yalnızım,
0: yalnız. Özellikle annem çok klasik müzikler dinliyordu. Ben de belki onu duymuş olabilirim. Kardeşim yürüyemiyor. Kısa bir zamanda inşallah yürür. Bütün dileklerimden ilk öncesi o, sonra müzik, sonra diğer hepsi.
2: Tatlı Notalar, Cumartesi TRT Müzik'te.

0: çeli ve düzgün. Kanadımı kırdılar, bir şehre düştüm.
1: Hoş geldin Gökcan Sanlıman.
2: Pop rock diye genelleyebilirim. Yani çünkü bir sürü öğe kullanılıyor. Elektronik öğeler de var benim müziğim içinde. Akustik öğeler de çok var ama hepsini kapsayan tür bence pop rock'tır. Biraz öz terapi gibi oluyor benim için üretmek.
0: Son sözü yol kaderin.

0: kaldı nefesim. Buz kesmiş bu yatak, açık kalmış üzerim. Boş kal-
1: Melike ile müziğin ritmi, cumartesi TRT Müzik'te.

0: Herkese merhabalar. Ben Muhlis Berberoğlu. Kapadokya günlüklerinin bugünkü konuğu duayen sanatçı ve benim çok hayran olduğum Çiğdem Gürdal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Muhlis'cim. Çok teşekkür ediyorum. Ama hayranlık karşılıklı.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bizleri kırmadınız, zahmet ettiniz, geldiniz. Çok
1: Büyük bir
0: sağ olun.
1: keyif benim için. Seninle müzik yapmak çok
0: Benim için
1: teşekkür
0: de öyle.
1: ediyorum.
0: Biz programımızın konsepti gereği çok prova çalmıyoruz. Ne çalacağımızı da çok fazla bilmiyoruz. Sizin de zaten böyle bir sıkıntımız olacağını da düşünüyorum. Diğer
1: Estağfurullah.
0: konuklarımıza da
1: Her ne
0: böyle
1: kadar
0: gitti.
1: biraz panik olmakla beraber tabii.
0: Ama o işin tatlı
1: Ama tabii
0: heyecanı.
1: aynı.
0: Yani böyle aklımıza gelen, benim sizden dinlemeyi çok sevdiğim türküler var. Biraz öyle de kafamda bir şey kurguladım. İsterseniz bir keklik gibi kanadımı süzmedim.
1: Çok güzel
0: Çalalım.
1: olur. Çok güzel olur.

0: Ağzınıza, gönlünüze sağlık.
1: Senin de ellerine sağlık. Sağ
0: Teşekkürler.
1: olasın. O zaman bir istek de benden olsun.
0: Tabii ki.
1: Rahmetli babacığımın da çok sevdiği bir
0: Allah
1: türkü
0: rahmet
1: var.
0: eylesin.
1: O akşamlar akşamlar yine geldi. Akşamlar okuyalım o
0: Tabii ki.
1: zaman.
0: Seve seve.

0: Şimdi de Neşet Ertaş Üstat'tan bir türkü çalmak beni çok mutlu eder.
1: Beni de okumak çok mutlu eder. Hele ki sen böyle çalıyorken.
0: Benim için de öyle, sizin de. Kurusa Fidan yapalım mı? Bir Hicaz'ımız daha olsun.
1: Yapalım, ay olsun.
0: Çok
1: Zaten
0: güzel.
1: senin Hicaz baskılarına hayranım.
0: Çok teşekkür ederim. Karşılıklı bu da.
1: Hadi bakalım.

0: Sizi bulmuşken bir uzun hava formunda bir eser söylemeden bırakmayacağım.
1: Estağfurullah. Dilim döndüğünce.
0: Bir Urfa dolaylarına isterseniz
1: Olur,
0: gidelim.
1: olur. Çok

0: Çiğdem ablacığım, geldiğin için çok teşekkür ederim. Seninle müzik yaptığım için, müziğimi paylaşabildiğim için çok mutlu oldum.
1: Ben beni davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten hani program öncesi de konuştuk. Böyle keyifli müzik yapabildiğim ortamlarda hiçbir kaygı gütmeden her şeyi böyle akışına bırakarak müzik yapmak o kadar doğal ve güzel ki benim için.
0: Kesinlikle.
1: Bu anları benimle paylaştığın için ben teşekkür
0: Çok
1: ediyorum.
0: sağ ol, eksik olma. TRT Müzik ekranlarından bizleri izleyen herkese çok çok sevgiler. Kapadokya Günlüklerinin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

Çok güzel bir konu evinize getirmek istedik ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım.

0: önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum.
1: Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı. Diyarlarda bize saadet nasip şimdi. Uçuk rüyalarda.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Celal'im ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Gördüler seni şimdi.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Misafirimiz bugün gördüğünüz gibi İstanbul Radyosu'nun çok değerli bir sesi. Bizim kardeşimiz bizden biraz ufaktır. Ufaktır ama çok ufaktır. Biraz değil. Bizim canımız kardeşimiz, İstanbul'da beraber mesai arkadaşımız. İşte ben konservatuara geçince biraz ayrı kaldık ama ondan hep gönül gönüleyiz. Bugün Celal Bakar aramızda. Dinlediğiniz gibi çok güzel bir ses. Ondan daha çok güzel türküler dinleyeceğiz. Bugün bize geldi. Onur verdi, şeref verdi. Hoş geldin.
1: Teşekkür ediyorum abicim.
0: Canım
1: Ben de
0: benim.
1: sizinle tekrar görüşmekten çok büyük onur
0: Vallahi
1: duydum.
0: çok mutlu oldum Celal.
1: Baktım orkestra herkes burada.
0: Tabii,
1: Yabancı yok.
0: tabii,
1: Ortam
0: tabii.
1: çok güzel.
0: Vallahi.
1: Çok güzel.
0: Biz kimden uçacağız ki? Hep bildiğimiz.
1: Kesinlikle.
0: Hani kuşlar hep kendi sürüsüyle uçar ya. Biz de işte hepimiz aynı sürünün kuşlarıyız. Biz de uçuyoruz yani beraber. Biz birbirimizi tanıyoruz, biliyoruz. Değerli dostlar, Sazın Dilinden programının güzel dinleyenleri. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorum ki gene toplandınız, ekranlara bakıyorsunuz. Celal'imi dinlediniz. Şimdi bakalım ben ne okuyacağım ama hemen size söyleyeyim. Ali Ekber Çiçek'ten bir türkü okuyacağız. Başı pare pare dumanlı dağlar. Duman eğlenir mi? Kar olmayınca.

0: İkimizin de ağzına sağlık. Celal'im.
1: Çok güzel. Çok güzel.
0: Abi radyodan arkadaşımı bulunca benim kafam rahat. Nasıl olmasa o beni anlıyor diyorum. Ben de onu anlıyorum. Böyle gidiyoruz. Ali Ekber Çiçek Hoca'yı burada anıyoruz tabii. Onun o güzel türküleri.
1: Evet.
0: Ben hiç bir programda onu sektirmem. Hep okurum Celal'im. Turan abiyi yad ediyoruz. Ne bileyim. Böyle hepsine Allah'tan rahmet diliyorum.
1: Bir de şansımız onlarla mesai arkadaşı olma şansımız oldu bizim.
0: Abi,
1: bu da büyük bir şans abi.
0: Aynen Celal'im. Kimlerle çalıştık ya? Yani çocukluğumda dinlediğim sanatçıları, dostlar geldik onlarla aynı sırada oturduk. Onlar öndeydi, biz onların bir arkasındaydık. Hatta daha arkasındaydık. Üç sıra vardı Yurttan Sesler'de.
1: Rüya gibiydi.
0: Değil mi? Ama bir güçlü bir koroydu ki o Yurttan Sesler İstanbul Radyosu'nun. Resmen gök gürlüyordu. Yani bizleri paylaştırıyorlardı başka başka korolara ki koronun dengesi bozulmasın. Tabii Ömer Şanlar, Şahin Gültekinler, efendime söyleyeyim.
1: Turan Engin.
0: Rahmetli Turan abi, Şakir abi, Şakir Öner Gürhan
1: abi. Yaşar abi, Yaşar Topçu.
0: Yaşar abi. Hadi türkü okuyalım biz.
1: Tamam.
0: Bize o yakışıyor. Evet. Ne okuyacağız?
1: Bu türküyü ben iki kişiye de ithaf edeyim buradan.
0: Ha.
1: Rahmetli Bircan Pullukçuoğlu ablamız ve efsanemiz Muzaffer Akgün.
0: Eyvallah, eyvallah. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin.
1: Yüce Dağ başında yanar bir ışık.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ediyorum abiciğim.
0: Celal dedin mi? İstikrar demektir Celal. Celal Bakar dedin mi? İstanbul Radyosu'nun istikrarı demektir. Kütüphanesi gibi her şeyi ezbere maşallahı vardır. O bu husliyetlerle bir de şakacı yönü de çoktur. Ya Malatya ya Adıyaman'dır bu beni dertten derde salı. Malatyalı.
1: Malatya.
0: Değil mi? Malatya. Malatya. Tamam. Beni dertten derde saldın, şu gönlümü nasıl çaldın diyeceğiz.

0: Evet. Malatya selam olsun.
1: Evet.
0: Malatya selam olsun. Memleket işte Elazığ, Malatya 90 kilometre.
1: Yakın.
0: Gençlikte çıkar gelirdik sanki Elazığ'da paçacı yokmuş gibi gelirdik, Malatya'da paça içer döner giderdik. Böyle bir keyif olsun, arkadaşların arabası vardı. Maksat arabaya binmek yani, ha, o zaman kimsenin arabası yok. Böyle güzel gençliğimiz olmuştur. Müziğin, sözün güzelliğine göre mıntıka buluyoruz ki onu orada dinleyelim böyle bir. Ondan da zevk alıyorduk. Celal'im konuş ya, biraz konuş.
1: Vallahi.
0: Gidiyor musun memlekete?
1: Memlekete
0: sen fazla gitmiyorsun gibi geliyor.
1: Gidemedim. Annem yazları sürekli gidip orada kalıyor. Tamam, evimiz var, akrabalar var, her şey var orada ama biz sürekli burada olduğumuz için biraz iznim var. Ben de denizi seviyorum. Deniz yok biliyorsun.
0: Denizi seviyorsan öyle sandal mandal var mı?
1: Yok da ama arkadaşların yüzmeyi seviyorum.
0: Yüzme
1: tabii.
0: Var.
1: Bütün gençliğim, çocukluğum Memduh'la beraber biz Samsun'da da tanışıyoruz.
0: Öyle mi? Sen Samsun'da mı şey yaptın?
1: Samsun'da lise okuduğum için. Ben 14'te Samsun'da kaldım.
0: Zaten Karadenizlerin çoğunun biraz da böyle Samsun'la ilişkileri var.
1: Var var.
0: Mesela Ozan Arif'in de Giresun'dur, Alucra'dır ama...
1: Samsun bizim İstanbul'umuz.
0: Evet, İstanbul. Samsun öyle bir yer. Hadi ne okuyalım?
1: Şimdi Adana türküsü okuyalım.
0: Adana türküsü.
1: Yandı Çukurova yandı. Var. Aziz abiyi iade edelim.
0: Aziz abiyi iade edelim, evet.

0: Gönlüne, diline sağlık.
1: Teşekkür ediyorum abicim. Çok sağ ol.
0: Aziz Şenses rahmetli, İstanbul Radyosu'nun son zamanlarında ben yakaladım onu. Bilmiyorum sen geldin
1: ben
0: o zaman var mı?
1: Ben radyodan dinliyordum. Hiç görmedim kendisini.
0: Aziz abi ben girdiğimde istinakitli çalışıyorduk. Sene 83'ler, 83-84'te onu artık girmese de kimse bir şey demiyordu.
1: Aziz abiye.
0: O geziyordu radyonun koridorlarında. İsterse girer, istemezse girmezdi. Böyle ufak tefek ama okudu mu canını alıyormuş.
1: Müthiş bir ses.
0: Bir solosuna rast geldim. Derler ki hani şu ilk öğrenen bağlamayı koyun gelir yata yatayı öğreniyoruz ya ilk bağlama çalanlar. Onu okuduğu zaman herkes ağlıyormuş. O kadar güzel dertli okuyormuş yani. O kadar yanık. O küçücük türküyü o güzel sesiyle can veriyor.
1: Nida Bey'in bir sözü var diye derste söylerdi. Evladım diyordu. Kötü türkü yoktur. Kötü icra vardır.
0: Kötü diyordu. İcra vardır. Doğru. Aynen. Aynen Celal. Katılıyorum. Kötü ses dahi yoktur. Onu işlemek, onu ona lezzet verebilmek de ayrı bir...
1: Keyifli okumak.
0: Tabii. Keyifli okumak. Şimdi kardeşe söyleyeyim. Selahattin Erorhan'dan ben dinlemiştim yıllar önce. Şu yüce dağları duman kaplamış. Sonra Turan abi okudu. Ben bunu hiç radyoda okumadım açık söyleyeyim. Ya bir kere okudum mu okumadım mı? Bugün kafasını gözünü yara yara okumaya çalışacağım. Dostlar bizi eğer hata yaparsak bağışlasınlar. Arkasından Turan abiden çok dinlediğiniz Turan Engin abiden Allah rahmet eylesin. Gel ha gönül havalanma. Kendinde Engin ya Turan Engin. Engin ol gönül. Engin ol. Evet.

0: Böyle işte can canı bulunca mekan güzelleşiyor. Sohbet güzelleşiyor.
1: Bir de şimdi Turgut'u bakıyorum karşımda, çok severim. Aklıma hep Turgay abi geliyor ben. Turgay abiyle de dışarıda çok çalıştık. Metin Özülkü'nün stüdyosunda beraber çok.
0: Çok çalıştın ama.
1: Bayılırdım ona. Turgut, inanılmaz güzel bir insandı. Ruhu şad olsun buradan.
0: Amin amin Turgay kardeşimize.
1: Gözümün önünde Turgay abi geliyor. Vay Turgut'a canım. Bakınca.
0: Tabii beraber çalıştık, biz de çalıştık. Ama Turgut başka bir müzisyen oldu ya. Vallahi. Yani Antep mi desen Antep. O havayı nereden buldun sen kardeşim? O kadar güzel baraklar, bozlaklar, neler neler. Yani halk müziğinin içine girmiş Turgut.
1: Yoğunlaşmak değil.
0: Vallahi çok önemli. Bu işte müzisyenlik başka bir şey. Gerçekten Turgut'u hep takdir ediyorum. Başarılar diliyorum. Ne okuyacağız Celal'im?
1: Şimdi sevgili Yıldıray abi rahmetlinin sesinden hepimizin dinlediği, onunla özdeşleşmiş bir türkü okuyalım. Erzincan'dan bir türkü okuyoruz. Bağdı sabah selam söyle o yâre.

0: çepik çepik alkış, şeve kırmak. Bu şeveyi Elazığ'da böyle böyle yaptınız ama şeve kırma derler ona. Böyle bir havaya girip kadınlar kollarına, eski programda da söylemiştim, toprak bilezik olur ya Anadolu'da, topraktan yapılmış. Ona şeve derler.
1: Ha, yarın kolunda şeve
0: Türkçesi. Yarın kolunda şeve, şeve ondan geliyor. Böyle böyle alkış çaldıkları zaman o şeveler birbirine değiyor, kırılıyor. Hadi diyorlar, şeve kıralım diye böyle yaslana yaslana alkış çalmak, şeve kırmak diye adlandırılır. Bu bilgiyi de halk kültürü olarak verelim. Evet. Ali Ekber Çiçek'ten gene okuyacağız. El vurup yaramı incitme tabip, bilmem sıhhat bulmaz icra neler var. Dert vurup da yaram eylersin derman, her can kabul etmez viraneler var.

0: Şimdi böyle türkü bitişlerinde Tuncer abi aklıma geliyor. O kim demiş, bir yere gitmiş ya, koro şefi imtihanı var. İzmir'de mi bir yerde koro şefi imtihanına giren birisi olmuş. Şimdi diyor ki Cela rahmetli, o da geç, Bili olmadı daha değil mi Tuncer abiyi kaybettiğimiz?
1: Yok, olmadı daha.
0: Mekanı cennet olsun. O böyle anlatır da bu anekdotları. Diyor ki seyrediyoruz işte, koroyu başladı yönetmeye. Ama bir türlü durduramıyor yani o durdurma işaretini diyor. Demiş ki hocam demiş, durduracağı koptu demiş. Durduramıyorum demiş, durduracağı. Başlatma var da. Şimdi biz de bitişler çok önemli ama güzel bitiyoruz, Allah var bugün. Çok hoş. Hadi gene senden dinleyeceğiz Celal'im.
1: Evet.
0: Canım kardeşim.
1: Şimdi Şanlıurfa'dan bir türkü okuyalım. Ben de ilk kez okuyacağım bir ezgi bu.
0: Hı.
1: Atım bağladım iğde dalına.

0: Böyle. Bir de oku, bir şey oku ya bize. Biz buradayız hep.
1: Tamam, o zaman
0: Hadi.
1: Denizli'ye gidelim. Bir de değişik bir şey olsun.
0: Olsun.
1: Saraykö'yden şey okuyalım. Ben bir yeşil fenerim.
0: Aa,
1: Sabah
0: çok
1: makamında.
0: güzel. Aa, çok güzel. Ne güzel türküler getirdin. Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Ağzına, gönlüne, diline sağlık. Celal'im hoş
1: Teşekkür
0: geldin.
1: Teşekkür ediyorum babacığım.
0: Bize şeref verdin, güç verdin. Ne güzel türkülerle geldin. Sana çok çok teşekkür ediyorum.
1: Babacığım. Ben de çok keyif aldım. Orkestra zaten muhteşem. Genç arkadaşlarımız,
0: evet,
1: her şey olağanüstüydü.
0: Güzel.
1: Çok
0: beğendin mi?
1: Çok güzel abi.
0: Peki, peki.
1: Seni zaten 40 yıldır beraberiz.
0: Evet. Doğru, doğru. Biz birbirimizi biliyoruz.
1: Biliyoruz.
0: Biz birbirimizi biliyoruz. Değerli Sazın Dilinden programımızın seyircileri, dinleyenleri, müdavimleri,

Müziği bendenize ait. Rahmetli oldu Nazmi dayı. Yol yemez Nazmi diyeceğiz. Nazmi dayının bir de hikayesi var. Onu anlatmadan bu türküyü okumayayım. Hızlı anlatacağım. Hızlı anlatacağım. Bu Elazığ'da bizim gençliğimizde o zamanlar. O da bizden bir 8-10 yaş büyük bir abimiz. Ama böyle kabadayı gibi yolda. Mesela Gazi Caddesi derler. Caddede ortada banket yok. İki, çift yönlü trafik var. Ama bu ortadan gidiyor. Onu herkes koruyup kollayacak. Çarpmayacaklar. Yani öyle bir şey. Ceket sırtta böyle yumurta topuk, sivri burun. Ha, bildiğiniz o kabadayı, Anadolu'da kabadayı. Uzatmayalım. Günün birinde araba gelip çarpıyor tabii. Dayı yerde, kelle kulak bir tarafta, karizma sıfır. Şoför biliyor kime, hangi belaya çattığını. Kalk, geliyor hemen kaldırmaya çalışırken diyor ki dayı ne oldu, bir şey oldu mu? Hemen hastaneye gidelim. Yeğen diyor bende bir şey yok. Sende bir hasar varsa ödeyek. Tabii. Sende bir hasar varsa ödeyek diyor dayı. Allah rahmet eylesin. Gençleri çok severdi. Bizim oturduğumuz yerlere gelirdi. Hep öyle kendi yaşındaki yerlere gitmezdi. Biz de onu severdik. Renkli kişilerdi böyle. Evet, buyurun arkadaşlar. Yol yemez diyeceğiz. Söz müzik bendenize ait.

Uydu frekansımız 16 Ağustos'ta yenileniyor. Çanak anten kullanan izleyicilerimizin yeni bir uydu anteni kurmasına veya yön ayar değişikliği yapmasına gerek yoktur. TKGS uyumlu cihazlarda kanal listeniz otomatik güncellenecektir. Eski nesil uydu alıcılarında ekrandaki bilgileri kullanarak bir defa manuel kanal taraması yapmanız yeterlidir.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

Bugün Barış abiyi hem anlatacağız, hem konuşacağız, hem şarkılarını söyleyeceğiz, hem hayata bakışını, felsefesini biraz anlatacağım sizlere. İşte hem...

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Sohbetlerin en güzel yerinde anılar var. Aklımız, gönlümüz hep geçmişte. Uzanıversek radyonun düğmesine şöyle, maziden sesler gelse, o sesler bizi alıp anılarımıza götürse. Zamanda geriye doğru yolculuk etmek hiç de zor değil. Çünkü özlenen sesler, ünlülerle çok özel söyleşiler, müzik tarihimize ışık tutan sohbetler radyo arşivlerimizde duruyor. Şimdi o seslere kulak verme zamanı. Bugünkü maziden gelen ses, Türkiye'nin Elvis'i, ülkemizin pop müzik efsanesi, unutulmaz şarkıların bestecisi ve yorumcusu Erol Büyükburçay.

0: Daha 4-5 yaşlarındayken dedesi bir gramofon hediye etmiş Erol Büyükburç'a. Dinlediği plaklardaki şarkıları ezberlemek de, eşe dosta akrabaya minik çaplı konserler vermek de zor olmamış onun için. Kısacası şarkı söylemeye daha çocukken başlamış. Sonrası mı? Yine müzik.
1: Halep'te biz konsolosluk nedeniyle, babam konsolosluk nedeniyle orada Türk ailesi olarak bulunurken ben aynı zamanda Fransız mektebine gidiyordum. Arkadaş çevreyle de ilişkilerimde Arapça öğrenmiştim, Fransızca öğrenmiştim. Diğer birçok lisanları böylece. Ve o dillerdeki şarkıları da söylüyordum. Bu da bir birikim oluşturdu. Tabii o çağlarda İstanbul'a gelmiştik. Gelenbeyi ortaokulunda okuyordum. Babam, annem değil. Babam biraz bu konulara karşıydı. İstemiyordu yani. Giderek olayın içine girmekte olduğumu fark ettim. Bir gün İskender Kutmani'nin önünden geçerken bir gitar gördüm orada İskender Kutmani vitrininde. İşte en büyük serüven o zaman başladı galiba.
0: Biriktirdiği parayla vitrinde gördüğü o gitarı satın alır Erol Büyükburç. Uzun saatler çalışarak kendi kendine çözer gitarın dilini. Ve ilk bestelerini yapmaya başlar.
1: Türkiye'de de polifonik müziğe gereksinim olduğunu ben hissediyordum. Yani ben daha kentli, daha değişik veya kendi ruhumun veya o dönemin gençliğinin gereksinimi olacak olan müzik türünün oluşması için bir çaba içindeydim. 6 ay odaya kapandım, saç sakal birbirine karıştı ve bütün akorları çözdüm. Sonuçta ben bu akorlarla oynarken bir takım besteler yapmaya başladığımı fark ettim. Bir arkadaşım bir tanesini Alp yazdı. Bunu bestele dedi bana. Ben de aldım besteledim. Ve beni Erol Büyükburç yapan en büyük olaylardan biridir. Ben o parçayı şöyle hatırlıyorum, bakın. Şöyle bir şey. Now I tell a story about a girl named Lucy. She was born in a small town where I was so grown. Oh, little Lucy, please come to me. Oh, little Lucy, you are my sweetie diyor ve devam ediyor şarkı uzun uza diye.

0: İlk müzik grubunu lise yıllarında kuran sanatçı, müzik kariyerinin ilk dönemlerinde başta İngilizce olmak üzere yabancı dillerde şarkılar söyler. Müziğe dair hedefleri de büyüktür, hayalleri de.
1: Ha, neden İngilizce? Şimdi ben o dönemlerde sürekli Batı kökenli ezgiler dinliyordum. Sonra dedim ben niye bu evrensel dile katılayım ve ülkem içinde daha değişik bir müzikal odak oluşturayım. Bu odaktan hareketle belki ülkemizin müzik yapısında bir değişim olur ve bu değişim gelişimle daha iyi bir yere gelir. Böylece gençlik, o dönemin gençliği benim bu yaklaşımımı ve bu kararımı uygun gördüğü için hakikaten benim sanatıma ve benim bu yaklaşımıma destek oldu. Yani gönülden destek oldu. Şöyle ki bir Türkiye'de bir müzik hadisesi oldu. Yani Elvis'in Amerika'da yarattığı bir hare gibi bir olay oluştu.

0: Türkiye'nin Elvis'i olarak anılmaya başlanan Erol Büyükburç, bu kez Türkçe sözlü yeni besteler için kolları sıvar. Bu da Türkçe popunun başlangıcı olur.
1: İkinci devrenin ana hareketi şuydu, sözler de Türkçe olması gerekiyordu. Yani ezgilerle beraber ve ilk pop müzik harekatını böylece başlatmış oldum. Buna birçok arkadaşlarım hatta bir ad veremediler, yani bir isim takamadılar nasıl bir müzik tarzı diye. Ve bu hafif müzik konusunda da böylece söz aranmaya başlandı. Tabii dokusu ne tangoya benzemesi gerekiyordu, ne de klasik Türk musikisinin söz yapısına. Ezgiler de öyle değişik olacaktı. Bu arayış içerisinde ben ilk yapıtları ürettim.

0: Erol Büyükuç yeniliklerle, ilklerle sürdürür müzik çalışmalarını. Aranje ettiği halk türküleri büyük ilgi görür. Ses getirir müzik dünyasında. Yeni kurulan Milli Orkestra'yla katıldığı Balkan Festivali'nde de bir halk türküsü seslendirir.
1: Birinci Balkan Festivali'ne seçilmiştik. Böylece katıldık. Selim Özer piyanoda, Erol Erginer, işte Yurda Erdoğlu, Alper Feyma, Vasfı Uçaroğlu olarak gittik. Biz de solistler olarak Erol Büyükburç, Tülay German, Tanju Okan'dan oluşuyordu. 2 Eylül 1964 yılında Yugoslavya'da, Belgrad şehrinde Taş Meydan'da konserimiz verdik. Ve ben şöyle, ilk ben çıktım. Konserin işte 3 şarkısı söyledikten sonra program bittiğinde alkış durmadı. Yani alkış şöyle durmadı. 20 dakika falan durmadı. Adamlar şartları indirdiler. Konsere devam edilecek. Bir alkış salvosu devam ediyor. O zaman tekrar çıkmak durumunda kaldım. Yani ki bu kimseye böyle bir imkan vermiyorlar.

0: Adı müziğe dair ilklerle anılacak bir müzik tutkunu Erol Büyükburç. İlk Türk pop müziği bestecisi de o, türküleri ilk aranje eden. Erol Büyükburç yalnızca güçlü sesi ve besteleriyle değil, müziğe getirdiği yeniliklerle de hep belleklerdi.
1: Ben yalnız şarkı söyleyen değil, yenilikleri bulup onların bayrağını açan ve göndere çeken adamım. Bunu böyle biliyorum yani. Ve bu görevimi de ülkem adına yapıyorum. Ve bütün sevenlerime her zaman ve her yerde müteşekkirim. Onların destek gücü ülkemizin gücü oluyor. Çünkü onların alkışları benim ruhumu coşturuyor. Benim ruhumda yeni yapıtlar, yeni arayışlarla onlara yeni bayraklar açıyor. Ve bu bayrakların hep böyle açılmasını ve devam etmesini her zaman istiyorum. Bu şek, bu arzu son derece içimde alevlidir. Hiçbir zaman küllenmemiştir ve küllenmeyecektir.

Uydu frekansımız 16 Ağustos'ta yenileniyor. Çanak anten kullanan izleyicilerimizin yeni bir uydu anteni kurmasına veya yön ayar değişikliği yapmasına gerek yoktur. TKGS uyumlu cihazlarda kanal listeniz otomatik güncellenecek.

0: Benim adım Mustafa Tuncel. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. 6 aylıkken flütü üflüyorum, ellerimi ayaklarımı sallayarak. Babam ve annem bunu anlamaya başlıyorlar ve Mehmet Hoca'yı çağırıyorlar.
1: Güzel, devam.
2: Müzik yeteneğim bir taraftan babadan geliyor.
3: Yıldızım, yıldızım.
2: Özellikle annem çok klasik müzikler dinliyordu. Ben de belki onu duymuş olabilirim.
0: Kardeşim yürüyemiyor. Kısa bir zamanda inşallah yürür. Bütün dileklerimden ilk öncesi o, sonra müzik, sonra diğer hepsi.
4: Tatlı Notalar, Cumartesi TRT Müzik'te.

0: neşeli ve düzgün. Kanadımı kırdılar, bir şehre düştüm.
1: Hoş geldin Gökcan Sanlıman.
2: Toprak diye genelleyebilirim. Yani çünkü bir sürü öğe kullanılıyor. Elektronik öğeler de var benim müziğim içinde. Akustik öğeler de çok var ama hepsini kapsayan tür bence poprak'tır. Biraz öz terapi gibi oluyor benim için üretmek.
0: Son sözü yol kaderin, yarım kaldı nefesim. Buz kesmiş bu yatak, açık kalmış üzerim.
3: Boş kal- Melike ile müziğin ritmi, cumartesi TRT Müzik'te.
4: Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece.
5: Cennet Bodrum'un ılık gecelerinden birinde huzurlarınızdayım ve çok bahtiyarım.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözlük adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

Bugün Barış abiyi hem anlatacağız, hem konuşacağız, hem şarkılarını söyleyeceğiz, hem hayata bakışını, felsefesini biraz anlatacağım sizlere. İşte

karar ver artık, kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, sen üzme herkesi. Kalbinde kim var, o mu yoksa ben miyim? Bilmek isterim, yolumu çizeyim. Sen de üzgünsün bu hayattan, hem de nasıl? Bir kalpte iki kalp nasıl yaşanır? İki kişi seven iki defa ölürmüş. Bir kalp yalnız bir kalbi düşünür mü? Ah sen üzgün, ah ben üzgün. O da üzgün, yapma, herkes de üzgün. Ah sen üzgün, ah ben üzgün. O da üzgün, yapma, herkes çok üzgün.

Gözler beni arar, kalbin onu düşünür. Tercih yap sonra, üç kalp birden ölür. Görülmemiştir böyle aşk, inan dünyada. Ne biçim sevgi, üç kalp bir arada.

seven iki defa ölürmüş. Bir kalp yalnız bir kalbi düşünür mü? Ah sen üzgün, ah ben üzgün, o da üzgün, yapma.

Uydu frekansımız 16 Ağustos'ta yenileniyor. Çanak anten kullanan izleyicilerimizin yeni bir uydu anteni kurmasına veya yön ayar değişikliği yapmasına gerek yoktur. TKGS uyumlu cihazlarda kanal listeniz otomatik güncellenecektir. Eski nesil uydu alıcılarında ekrandaki bilgileri kullanarak bir defa manuel kanal taraması yapmanız yeterlidir.

0: Hoş geldin Sevde.
1: Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
0: Sevde Başaran. Seni takip ediyoruz. Çok başarılısın. Hem sesinle hem sazınla.

0: Çok da mutlu olduk. İyi ki geldin.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Ben de sizle bu kadar değerli müzisyenlerle bir arada olmaktan inanılmaz mutluluk duyuyorum şu an şimdiden.
0: Zaten beraber çalıştığın arkadaşlarım var.
1: Evet.
0: İyi ki açılışta benim bir bestemi çaldık. Gökyüzü.
1: Bayıldım hocam. Çok güzeldi.
0: Sağ olun.
1: Tebrik ederim. Ben
0: Teşekkürler.
1: de bir dahakine olursa eşlik etmek isterim.
0: Ne demek? İnşallah başka bir projede de buluşuruz, çalarız inşallah.
1: Umarım hocam. Çok sevinirim.
0: Programımızda fotoğraflar da var. Bir fotoğraf eşliğinde çaldık onu. Arkadaşlarımızla beraber güzel bir eser seslendirdik. Şimdi sırada seninle devam edeceğiz. Sen ne okuyacaksın bize?
1: Hocam ben de çok sevdiğim, hem çalıp hem söylemekten büyük mutluluk ve keyif duyduğum bir sanat müziği eseri söylemek istiyorum. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.
0: Harika.
1: Hep birlikte çalarsak çok mutluluk
0: Tamam.
1: duyarım.
0: Peki. Dinliyoruz o zaman.

0: Çok güzeldi Sevde.
1: Çok teşekkür
0: Harika.
1: ederim hocam.
0: Sesin harika. Kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okulun musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Trabzonluyum aslen. Orada Güzel Sanatlar
0: Aa.
1: Lisesi okudum. Sonra yine Karadeniz'de Ordu Üniversitesi'nde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden müzik bölümünden mezunum. Sonra da hayat beni İstanbul'a, müzik daha doğrusu beni İstanbul'a getirdi. Burada da sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum
0: Aa,
1: şu
0: çok güzel,
1: anda.
0: çok harika. O zaman bir türkü seslendirelim beraber. Hem
1: Seve
0: çalalım,
1: seve
0: sen de
1: hocam.
0: bize eşlik et. Bir doğuya gidelim böyle.
1: Seve seve hocam.
0: Böyle bir Uşak makamında dolaşalım, sonra girelim.
1: Olur,
0: Olur mu?
1: olur hocam.
0: Evet.
1: Tabii ki seve seve.

0: Ne güzel bir açış yaptın benimle beraber.
1: Hocam, size eşlik edebilmek güzel bir duygu.
0: Estağfurullah.
1: Yani kanun olduğu için tabii ki daha çok sanat müziği üzerine şey yapılıyor ama bu eserlerde de eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Yani zaten saz olarak da kanun buna müsait. Sizin de ağzınıza sağlık, elinize sağlık.
0: Teşekkür
1: Çok
0: ederiz.
1: teşekkür ederiz
0: Sağ ol,
1: valla.
0: çok güzel oldu. Arkadaşlarımızın da ellerine, kollarına sağlık. Şimdi sen oku, ben sana eşlik edeyim. Ne okuyacaksın?
1: Hocam, hasretinle yandı gönlüm. Olur mu?
0: Olursa bir Yalçın Tura bestesi.
1: Evet, Yalçın Tura bestesi.
0: Hocamıza da buradan saygılar,
1: Saygılar,
0: sevgiler. Peki,
1: sevgiler.
0: çalıyoruz ve söylüyorsun. Ben de sana eşlik etmeye çalışayım.

0: Yüreğine sağlık, sesine sağlık.
1: Hocam sizin
0: Çok
1: de
0: güzel
1: elinize,
0: oldu.
1: emeğinize sağlık.
0: Çok güzel tınılar. Yorumun yine söylüyorum. Kendine has bir tarz
1: Sizden
0: yaratmışsın.
1: duymak beni ekstra mutlu etti. Çok teşekkür ederim.
0: Çok
1: Birlikte
0: güzel.
1: tabii ki.
0: Neler yapıyorsun? Proje var mı? Bir şeyler?
1: Hocam şöyle son bir senedir kendi eser, yani kendi şarkılarım üzerine, sözleri bana ait olan şarkılarımı yayınlıyorum. Bir süredir de bir albüm çalışması içerisindeyim. Biraz farklı bir tarz. Kanunla insanların da daha önce biraz duymadığı, alışık olmadığı bir tarz üzerine müzik yapıyorum. Şu an biraz stüdyodayım aslında. Stüdyo süreçlerini geçiriyorum.
0: Bizim de çalmamız gereken bir şey olsa gelir seni de destekleriz. Seve
1: Böyle
0: seve.
1: dediyseniz olur hocam. Seve
0: Neden
1: seve.
0: olmasın?
1: Yani çok mutlu olurum. Biraz yenilikçi bir tarz üzerinden yürümek istiyorum. Tabii ki özümüzden kopmadan, Türk müziğinden kopmadan bunu yapmak istiyorum. Beğenilerinize sunmak istiyorum.
0: İnşallah.
1: Bakalım, umarım beğenirsiniz.
0: İnşallah. Yoluna devam et.
1: Aynen.
0: Başarılar diliyorum. Şimdi ne
1: Teşekkür ederim.
0: seslendireceğiz?
1: Göksel Hoca'nın bir bestesini size çalmak istiyorum.
0: Hangisi?
1: Su gibi
0: Su
1: hocam.
0: gibi.
1: Aynen.
0: Göksel Hoca'nın bütün besteleri çok
1: Hepsi
0: güzel
1: çok
0: ya.
1: güzel. Bunun da
0: İnanılmaz.
1: yeri çok başka. Daha
0: Göksel
1: böyle
0: Hoca. Ben de
1: Göksel
0: çok
1: Hoca'ya da buradan kocaman sevgiler, saygılar.
0: saygılarımızı iletelim. Ben de çok beğeniyorum. Bestelerini çalmasın. Efsane bir adam.
1: Ben de öğrencisi
0: Ne mutlu
1: olmaktan
0: sana
1: büyük
0: onun.
1: mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum.
0: Peki dinleyelim o zaman.
1: Dinleyelim hocam.
0: Tamam peki.

0: Harika. Ya beste çok güzel. Sizlerin de elinize sağlık. İleriki zamanda Göksoy'u da burada görmeyi çok arzuluyoruz inşallah.
1: Mutlaka hocam.
0: Tabii.
1: Sizin de solonuz gerçekten renk kattı. Zaten bu eserin en güzel noktası böyle birlikte çok fazla duygunun bütün çalanlarla birlikte
0: Evet,
1: çok
0: evet.
1: harmanlanması, yaşanması benim açımdan. Elinize sağlık. Çok güzeldi.
0: Güzel. Demin provada çalmıştık çekimden önce. Gesi bağlarını çalalım mı beraber?
1: Çalalım hocam.
0: Bir Kayseri türküsü.
1: Evet.
0: Ozan da Kayseri'li.
1: Aynen.
0: Onunla başlayalım. Ozan Ozan sen ben çalalım. Onun şefliğinde.
1: Olsun hocam.
0: Ve sen seslendir. Olur mu?
1: Olur.
0: Peki. Haydi bakalım.

0: Ağzına sağlık, eline sağlık. Seyde. Çok güzeldi. Bu tarzı bırakma bence. Yaşın çok genç ama zamanla kendini daha iyi bulacağını düşünüyorum. Bizler de öyleyiz. Yaş olarak aramızda çok fark var ama biz bile daha yeni olgunlaştık bence sanatta da. Ben öyle düşünüyorum kendim adıma en azından. Yapmak istediklerini ya da yapmak istediğin gibi müziğini yapmaya çalış. Zamanla çok tabii insan pişiyor, yoğunlaşıyor, olgunlaşıyor. Çok daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Yolun açık olsun.
1: Çok teşekkür ederim hocam güzel dilekleriniz için. Zaten sizin gibi büyük üstatlar, abilerimiz,
0: Estağfurullah.
1: dedelerimiz, sizin yolumuzu açtığınız ışıkların yansımalarıyız biz de. Ne mutlu bize ki bu yolda biz de birilerini, ben de birilerini etkileyebilirsem dünyanın en mutlu insanı olurum. Biraz da zaten hedefim, yolum o yönde. Çok teşekkür ederim. Burada sizinle olmak, müzik yapmak benim için paha biçilemez bir zevkti. Gerçekten çok güzeldi. Bir hata kusur olduysa
0: Estağfurullah, olur mu?
1: affola. Bütün
0: Estağfurullah.
1: müzisyen abilerime, kardeşlerime de çok teşekkür ederim.
0: Biz mutlu olduk. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. İnşallah yine
1: İnşallah.
0: karşılaşırız, yine
1: İnşallah
0: görüşürüz.
1: hocam. Çok
0: Peki
1: sevinirim.
0: son bir eserle veda edelim
1: Olur.
0: programımıza. Bir Azeri bir türkü söyleyelim. Bu Galadaşlı Gala.
1: Olur hocam.
0: Fotoğrafımız arkada olacak. Biz
1: Tamam.
0: önde çalacağız. Ve arkadaşlarımızla beraber güzel bir meşk edeceğiz. Teşekkürler. Ayağına
1: Ben
0: sağlık.
1: teşekkür ederim hocam.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir Semavi Hisler programıyla daha sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bugünkü konuğum çok kıymetli Murat Belet. Hoş geldin Murat abicim.
1: Eyvallah kıymetli dostum, teşekkür ederim.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Hamdolsun, şükürler olsun.
0: Her şey yolunda.
1: Elhamdülillah.
0: Hayat güzel gidiyor.
1: Allah pınarınızı aratmasın.
0: Eyvallah. Neler yapıyorsun Murat abicim? Nasıl çalışmalar, müzikal çalışmalar? Neler yapıyorsun? Tezgahta neler var? Yani, biraz anlatır mısın?
1: Yaklaşık bir 12 eser hazırladık.
0: Eyvallah.
1: 12'sine de klip çektik.
0: Oo şahane.
1: Tabii. Farklı şehirlerde işte Gaziantep, Diyarbakır, İstanbul, Konya. Belediyelerle ortak yapmış olduğumuz projeler. 4 klibi yayınladık.
0: Süper.
1: Sırada 8 eserimiz var. Allah nasip ederse.
0: İnşallah.
1: Her ay
0: inşallah.
1: Bir eser böyle peyderpey yayınlayacağız.
0: Dijital platformlarda olacak.
1: Tabii.
0: Hepsini peyderpey yayınlıyorsun.
1: Şu an ayda bu 2 ayda 4 tane yayınladık. Hı. Allah nasip ederse. 8'ine de ayda birer tane yayınlayacağız. Yani.
0: Eyvallah. Ben takip ediyorum. Çok beğenilen, çok sevilen eserler
1: Eyvallah.
0: Oluyor. Zaten
1: senin
0: sesini çok beğeniyor herkes. Biz de çok beğeniyoruz. Hadi o güzel sesinden hemen hızlıca bir esere girelim mi?
1: Başka
0: Eyvallah.

0: Ağzına sağlık Murat
1: Eyvallah.
0: abicim.
1: Canım abi.
0: Çok güzel oldu bu eser. Zaten Gülyarem diyoruz. Burada kastımızı sen anlatsana bize.
1: Aslında bu eserin güzel mana itibariyle güzel mana. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yazdığından güzel
0: Efendimiz'i
1: bir şiir.
0: anlatıyoruz bu
1: Tabii.
0: eserde.
1: Hem de bunu pandemi döneminde
0: Aa.
1: biz kendi odamızda evde yapmıştık eseri.
0: Eyvallah, şahane.
1: Bir arkadaş o zaman bir eseri göndermişti. Abi güzel bir eser var. Şu eseri siz okusanız olur mu diye. Ferhat Kırış diye bir arkadaş.
0: Eyvallah.
1: Biz de zaten o zaman stüdyolar kapalı. Biz de evde
0: Evet.
1: oturduk öyle. Piyanonun
0: Aa, bir
1: başında
0: anda
1: tabii.
0: çıktı.
1: Birden öyle yani. Eser
0: Şahane.
1: de bereketli oldu. Güzel de oldu elhamdülillah. Yaklaşık 3 yıl
0: Aynen
1: oldu.
0: öyle. Çok tatlı, çok keyifli bir eser
1: Evet.
0: zaten bu. Manası da öyle. Yani Efendimiz'i güle remze diyoruz, benzetiyoruz
1: Kesinlikle.
0: anlamında. Çünkü gülün kokusu, kendisi, rengi vesaire Efendimiz'le bütünleşmiş bir
1: Hem bütünleşmiş hem de onunla güzelleşmiş eser
0: onunla
1: aslında. Evet,
0: güzelleşmiş.
1: kesinlikle.
0: Şimdi hiç bölmeyelim, hızımızı
1: Olur
0: kaybetmeyelim.
1: olur.
0: O senin güzel sesinden hemen bir eser daha yapalım. Ne yapalım Murat abi?
1: Abdurrahim Karakoç ağabeyin güzel bir eseri var.
0: Eyvallah.
1: Aşktan yana.
0: Aşktan yana diyelim. Buyurunuz.
1: Bestesi de Hasan Sandık
0: Ah,
1: ağabeye ait.
0: şahane. Selam olsun.

0: Çok güzel bir icraydı yine.
1: Eyvallah.
0: Şimdi sohbetimizi birazcık daha farklı bir noktaya taşıyalım mı?
1: Buyurun.
0: Murat abicim. Şimdi müzikte sen besteler de yapıyorsun, evet, aynı zamanda. Evet. Bestelerin de var. Müzikte esler var. Bu esler de bir ahenk katıyor müziğimize. Şimdi hayata da bir es vermek, bir durup düşünmek, rahatlamak söz konusu mudur? Sen nasıl tarif edersin? Nasıl ilişkilendirirsin bunu
1: yani
0: birbirine?
1: Ben hayatı bir nebze de olsa ölçüsünde yaşamaya gayret eden bir insanım.
0: Eyvallah.
1: Dünyada insanoğlu için özellikle bir noktada durması gerektiğine ve bir şekilde o ölçü bazında yaşaması gerektiğine inanan bir insan.
0: Şimdi yakın zamanda, çok da uzak sayılmaz pandemide,
1: evet,
0: ciddi bir dörtlük es verdik galiba, değil mi Çağrı abi? Dörtlük, sekizlik bir,
1: evet, kesinlikle
0: bir es verdik. Orada hayatımızda aslında birçok şey de değişti.
1: Kesinlikle.
0: Murat abi.
1: Yani aslında
0: alışkanlıklarımız değişti vesaire.
1: Aslında bizim aklımızın ucundan geçmeyen birçok, evet, şeyle, evet, karşı, evet, karşıya. Özellikle bizim hani müzikle ilgilenen arkadaşlarımız için aslında dört dörtlük değil, aslında büyük bir ara verdik.
0: Aynen,
1: yani
0: öyle. Aynen,
1: hayatımıza da verdik, işimize de büyük bir ara,
0: aynen,
1: verdik.
0: Öyle.
1: Yani ben ölçüsünde yaşamaya gayret eden ve usulünce yaşamaya çalışan bir insan olmaya gayret ediyorum.
0: Eyvallah.
1: O şekilde olduğuna da inanıyorum yani.
0: Kesinlikle doğru söylüyorsun. Şimdi her güzelliğin bir sonu oluyor ya, malum. Bu programın, bu bölümün maalesef sonuna geldik.
1: Eyvallah.
0: Ama seninle birlikte olmak, seninle müzik yapmak, seninle sohbet etmek çok iyi geldi bana. Eminim ki izleyicilerimiz için de öyledir.
1: Eksik
0: İnşallah
1: olmayı.
0: Daha uzun, daha geniş vakitlerde yeniden müzik yapabileceğimiz platformlarda yine birlikte oluruz Murat abicim.
1: İnşallah. Abi.
0: Son duygu düşüncelerini alalım ve kapanışa geçelim.
1: Ben öncelikle TRT Müzik ailesine ve sizlere, kıymetli arkadaşlara çok teşekkür,
0: eyvallah,
1: ediyorum. İnşallah geniş bir vakitte bol bol müzik icra, beraber icra ederiz inşallah.
0: İnşallah. Efendim biz sevgiyle, muhabbetle bir yarım saat daha geçirdik. Sizler de bizleri evlerinize misafir ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz biz sizinle olmaktan. Haftaya yeniden biz mutlu olmayı isteriz sizinle birlikte.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50

0: olmuş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira.
1: Hemen geri arıyorum.
2: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
2: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınızda oluyor.
5: Bu kadar mı?
4: Ya lütfen.
3: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
7: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
2: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
8: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
9: Şak diye.
1: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
2: Bu nasıl bir teknoloji ya?
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
10: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
1: Turkcell'lerin yanında...
11: Turkcell'in çözüm gücü var!
1: Reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
1: Gerek var mı?

0: Ja, schön. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Evet. Uğur sen de hoş geldin.
1: Ben bayağı bir sesle geldim.
0: Evet.
1: İnşallah kemaneme bir şey dedin. Kemaneme bir şey olmamıştır.
0: İnşallah bir şey olmamıştır.
1: İnşallah belim kırılaydı diyor ya işte. İnşallah kemaneme bir şey olmamıştır yani.
0: Evet.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Bizler yine geldik sizlere türküler çalıp söyleyeceğiz. Güzel türküler hazırladık. İlk ikisini sizlerle paylaştık. Nasıldı? Güzel miydi? Beğendiniz mi? Öyle.
1: Anadolu'nun dört bir yanından güzel türkülerimizle sizlerleyiz efendim. Hem stüdyodaki seyircilerimiz hem de TRT Müzik ekranlarındaki izleyicilerimiz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar.

Efendim ben Deniz. Şimdi iki tane eser seslendirmeye çalışacağım. Bir tanesi Sadık Miskini'den gelecek. Diledim ki Nazlı Yâre gideyim, her yandan çevirdin yolumu dağlar diyeceğiz. Arkasından da Malatya'ya doğru gideceğiz. Bir halay havası. Halaylım Leyla'mı da kırma taşın kenarı diyeceğiz. Çalalım, söyleyelim. Umarım beğenirsiniz. Haydi bakalım.

0: Спасибо. Efendim teşekkür ederiz. Orkestramızın ellerine sağlık, yüreklerine sağlık. Ben çok keyif aldım. Teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık Umut'cum. O zaman şöyle halaylım diyoruz da öncesinde bir düzenleme yapmıştık ritim.
0: Yapalım. Son, iki, üç ve...

0: Turgay Coşkun.
1: Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun.
2: Abi hoş geldin. Sefalar getirdin.
1: Vallahi hoş bulduk.
3: Hoş geldin abi.
1: Herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Öncelikle bu ince davranışınız için çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olmaktan, ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimizi ve bu stüdyoda çok güzel böyle sıcak, samimi ve çok değerli izleyicilerimiz var. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum efendim.
3: Eyvallah.
2: Turgay abiyle bu stüdyoda çok programda yer aldık. Çok programda ben kendi adıma sazen delik yaptım. Yani aslında burada şunu da söylemek istiyorum. Turgay abinin bende emeği çoktur, çok da destek olmuştur. Burada da herkesin önünde de ben teşekkür etmek istiyorum. Sana iyi ki varsın abi.
1: Rica ederim. Yok.
2: Eyvallah.
1: Sağ olasın.
3: Turgay abi şimdi herkes heyecanla...
1: Ben şimdi utandım şimdi.
3: Estağfurullah.
2: Estağfurullah.
3: O zaman şimdi... Kırmızı gül gibi olmuşsun diyecektim. O yüzden tam oraya bağlayacaktım. Yüzden... Beyaz gül, kırmızı gül. Hadi senden bekliyoruz.
1: Vallahi stüdyo diyorum... Program yönetmenimizin özel seçimi diyelim.
2: Çok güzel. Türkümüze de yakışacak. Hadi şöyle bir
1: sor.
2: Şenlenelim. Beyaz gül, kırmızı gül diyelim.
3: Ellerimiz hazır mı?
1: Sor. 2, 3 ve...

0: Çok teşekkür ederim. Çok naziksin.
1: Efendim şimdi Turgay abinin bir havası vardır. Çalmayan adama çaldırır zorla. Yani evet. O öyle bir enerjisi var. Şimdi ben hani böyle olacağını tahmin etmiştim. Provada da belliydi ama bu kadar coşkulu olacağını tahmin etmemiştim. Çünkü niye? Turgay coşkun. Senin coşkun aman abi bize de iyi geldi.
2: Turgay coşkun ama seyirci de coşkun yani. O da coşkun. Seyirci daha da coşkun.
0: Çok teşekkür ederim. Bu arada orkestra arkadaşlarımıza da bir alkış yapalım bari. Onlar da coşsun.

0: Eline ağzına sağlık sevgili abim.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Harput'u böyle sever diyorsun yani.
0: Ama bugün çok bir, keyifli bir ezgi.
1: Bence de çok güzel. Bugün akılda bir karikatür gönderdi bizim müzisyen sanatçı arkadaşlarımdan. Bizim Kemani Evren Turna var Kültür Bakanlığı'ndan.
0: Selam olsun ona.
1: Böyle bir yazıyor ki işte Türkiye'nin en romantik erkekleri birinci sırada Elazığ, Harput. Aa, ikinci sırada
2: bence
1: Erzurum.
2: Bence Burdur.
0: Bence Çorum. Şimdi bir de eve gitmesi var yani buradan. Eşimize ne diyeceğiz?
2: Şimdi şöyle, kendi orkestramız içerisinde bir oylama yapsak orada ortaya çıkar en romantik erkek. Burdur diyenler. İki.
0: Abi sen niye kaldırıyorsun? Hadi bu adam iki, bu hemen küçük bir hesap yaptı. İki Burdurlu var. Nasıl olsa ben kazanırım diye. Sen
2: ya
0: niye
2: adam Burdurlu yaptık biz onu ya.
0: Hadi bakalım öyle olsun. Burdurlular romantik erkekler. Kabul ettik.
2: Hayır. Elazığ'ı nasıl Burdur'a çevirdik ya?
0: Biz yine Harput'a gelelim efendim. Abi beraber yine bir türkü söyleyelim.
1: Söyleyelim baba.
0: Harput'ta bir güzel gördüm. Zülfünü tel tel ördüm. Suna gelin diyelim. Biliyoruzdur. Hep beraber söyleriz. Haydi bakalım.
1: Hadi son 2, 3 ve...

0: Eyvallah.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Abi hiç durmayalım. Devam edelim. Urfa'ya gidelim mi?
1: Durmayan türkülere.
0: Evet.
2: Evet. Ama bunun başına bir açış alalım.
0: Evet.
1: Abdullah Balak hocamız vardı. Onu da yad etmek istiyorum. Onun güzel türküsü. Feleksen, ne feleksen diyeceğiz. Hep beraber söylersek çok mutluluz.

0: Eyvallah.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Buradan Urfa'ya da selamlarımızı iletiyoruz. Nasıl, güzel gidiyor muyuz? Vallahi biraz hızlı gitmişiz.
2: Gönlüne sağlık, gönlüne sağlık. Vallahi
1: kardeşim, sizin de
2: elinize
1: sağlık.
2: Hem bizi neşelendirdin, hem bu ortamı, hem seyircilerimizi.
1: Vallahi özlemişiz. Bir de ben uzun zamandır TRT ekranlarında, gerçi bir şey, Erzurum'a gitmiştim Doğudan Seslere. Aynı zamanda üniversiteyi de Erzurum'dan okumuştum. Üniversiteyi Erzurum'da okumuştum. Evet. Böyle güzel oluyor. Ara ara davet edin, geliriz demiş.
0: Seve seve, her zaman.
1: Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz.
0: Şimdi program çok güzel gitti ama biraz da hızlı gitti. Biz yavaş yavaş böyle sona yaklaşıyoruz. Evet sevgili Uğur.
2: Çok teşekkür ediyoruz efendim geldiğiniz için. Hem stüdyodakiler. Bugün yine çok kalabalıktır. Kalabalıktı. Haftaya da aynı şekilde bekliyoruz. Haftaya programımız devam ediyor canlı şekilde. Bütün bizleri izleyenlere selamlar göndererek. Şimdi vazgeçilmez sağlıklı bir ürün yoğurt. Değil
1: evet
2: mi abi? Yoğurdu dolaba koymak gerekiyor yoksa bozulur.
0: Evet.
2: O da Urfa yöresi yine. Oradan finale doğru gideceğiz gibi gözüküyor değil mi Umut?
0: Gaziantep Kilis.
2: Öyle mi? Özür dilerim. Biraz,
0: yani uzak sayılmaz
2: İbrahim
0: ama.
2: İbrahim Tatlıses okuyunca şimdi Urfa gibi kafamızda kalmış.
1: Bizim evet. Elazığ'da da varyantı var bunun ama. Bir de
0: öyle mi abi?
1: 18'lik cürcüne varyantı var da burada. Şimdi bir zaman
2: zaten birazdan cürcüne olacak merak etme abi.

Bugün Barış abiyi hem anlatacağız, hem konuşacağız, hem şarkılarını söyleyeceğiz, hem hayata bakışını, felsefesini biraz anlatacağım sizlere. İşte hem...

0: Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik yarın TRT Müzik'te.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Merhabalar efendim. Müziğin kalbi, eğlencenin adresi. Başka sahneye hoş geldiniz. Ben İsmail Özkan.
1: Ben Canan Çal. Bu akşam sizlerin sevdiği ve sizlerin özellikle seçtiği eserlerden oluşan bir repertuarla karşınızdayız. Huzurlarınızdayız. TRT İzmir stüdyolarından iyi akşamlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
0: Efendim hoş geldiniz. Bu akşam Türk müziğinin birbirinden kıymetli ustalarının eserleri eşlik edecek bize. Orhan Gencebay'dan Amir Ateş'e, Ferdi Tayfur'dan Musa Eroğlu'na uzanan bir gönül yolculuğuna çıkacağız. Evet, şehirlerin şarkılarından Anadolu'nun türkülerine, gönüllere dokunan eserler bizlerle birlikte olacak. Ve müziğimizin farklı renklerini hep birlikte yaşayacağız efendim.
1: Evet, bu yolculuğun ikinci durağı da yine milyonların gönlünde ayrı bir yeri olan bir isim var. Orhan Gencebay. Hatta ilk eserimiz de büyük ustanın o en sevilen eserlerinden biriydi. Devam edelim diyorum Orhan Baba'nın eserleriyle. Bize ne okumak istersin?
0: Evet, Orhan Baba efendim yıllardır şarkılarıyla dertlerimize ortak olan, sevinçlerimize, hüzünlerimize de sesiyle, besteleriyle eşlik eden büyük usta. Eminim şu anda bizleri izliyorlar diye biliyorum. Buradan da selamlarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz, ellerinden öpüyoruz. Şimdi onun şarkılarından bir demet sunalım istiyoruz efendim. Evet, akşam güneşinin ihtişamında ayrılığa rağmen güzelliğini koruyan aşklara seslenelim. Ne dersin?
1: Saygılar, sevgiler olsun büyük ustaya. Sahne senin.

0: Tebrik ediyorum.
1: Evet, Canancığım gel bakalım
0: İsmail.
1: sırada.
0: Bazı eserler vardır ki sınav niteliğindedir adeta. Bence bu eserler de onlardan ikisiydi. Bence büyük bir ustalıkla seslendirdim ve saz sanatçısı arkadaşlarımız da büyük bir ustalıkla sazlarıyla icra ettiler. Tebrik ediyorum hepinizi.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi kaderle gönlün buluştuğu şarkılar var galiba, değil mi? Öyle mi?
0: Evet, önce kadere sitem edeceğiz. Aslında sitem etmek tabirini çok sevmiyorum. Ufak bir haykırış diyelim. Sonra da gönlün sesini dinleyeceğiz hep
1: O
0: birlikte.
1: halde sahne senin.
0: Haydi bakalım, buyurun arkadaşlar.

0: Evet Canancığım, ağzına gönlüne sağlık. Tekrar buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Şimdi insan bazen bazı hatıraları unutmak ister. Öyle değil mi?
1: Ya öyle, maalesef bazı kayıplarımız oluyor, ayrılıklarımız oluyor. Keşke hiç yaşamasaydık dediğimiz anılarımız oluyor maalesef İsmail.
0: O halde tam şimdi de burada öyle bir şarkı geliyor ki, güftesi Ali Tekin Türe efendim, bestesi Necdet Tokatlı'na ait eskimeyen bir şarkı. Ne sen beni gördün ne de ben seni. O büyük tesadüf olmadı farz et.
1: Bu şarkıyı senden güzel yorumlayanı duymadım.
0: Öyle mi?
1: Dinleyelim bakalım, buyurun.
0: Çok severek okuduğum bir şarkıdır, evet.

gibi geçtin başımdan. Ellerim elini tutmadı farzı. Artık senin

oldu gitti. Farz et ki gözlerim bir oyun etti. İki gözüm senin görmedi farzı.

0: görmemiş farza.
1: Farzet bir rüyaydı, bitti.
0: Ya. Canancığım, şimdi sırada da öyle yaşayan bir musiki çınarı var ki, ona da buradan selam olsun. İstersen ismini sen anons et.
1: Kıymetli hocamız Amir Ateş'e saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Onun en güzel eserlerinden biri, Bir Kızıl Gonca'ya Benzer Dudağımı okumak istiyorum.
0: Dinleyeceğiz efendim.
1: Buyurun.

0: Ne güzel şarkıdır.
1: Kendimize alkışlıyorum.
0: Evet. Rüştü Demirci'nin olması lazım sözü müziği. Evet, çok güzel bir sevilen bir şarkı. Bunu da Müzeyyen Senar çok güzel okur değil mi?
1: Tabii ki, büyük usta, ruhu şad olsun. İsmail, şimdi sırada Türk müziğinin yine hafızalara kazınan iki unutulmaz eseri var. Ben biraz soluklanayım, bu güzel iki eseri sevgili İsmail Özkan'dan dinleyelim. Buyurun bakalım.
0: Evet efendim, bu şarkılar, okuyacağımız bu şarkılar yıllar boyunca sayısız sanatçının repertuarında yer aldı. Özellikle 1970'li yıllardan itibaren Esengül'ün sesinden ve birçok sanatçımızın yorumuyla yeniden hayat buldu. Evet, şimdi de ben seslendirmeye çalışacağım bu iki eseri. Umarım beğenirsiniz efendim.

0: hasretine alışırım, hasretine alışırım. Evet.
1: Tebrik ediyorum, İsmail, ağzına sağlık.
0: Bu şarkı da çok okundu biliyorsun. Hüner Coşkuner okudu, Harika Avcı okudu, Müslüm Baba okudu.
1: Evet.
0: Efendim biz bu akşam istekler doğrultusunda arabesk musikisinin, müziğinin ve türkülerin böyle en can alıcı istek programını gerçekleştiriyoruz, değil mi?
1: Ya hafta içi aldığım mesajlardan birisi de, hatta bana en çok gelen mesajlardan birisi, öyle bir repertuar yapıyorsunuz ki ekran başında 7'den 77'ye hepimiz aynı keyifle dinliyoruz, izliyoruz, size eşlik ediyoruz diyorlar. Repertuarımız sizler tarafından çok beğeniliyor. Biz de hafta içi sizlerden aldığımız mesajlar doğrultusunda yapıyoruz repertuarımızı. Beğenmeniz, keyifle izlemeniz bizim için gurur verici. İyi ki varsınız. Desteğiniz çok çok güzel. Çok sağ olun.
0: Evet, sevgili arkadaşım. Ne yapıyoruz şimdi? Ne var sırada?
1: Şimdi biraz türkülere mi gidelim diyorum.
0: Vallahi türkülerimizde efendim ayrı bir hüzün, ayrı bir derinlik var tabii ki. İnsan bazen söyleyemediğini bir türkü nasıl da güzel söyler, değil mi?
1: Evet.
0: O zaman güzel bir türkü dinlemek istiyorum senden, o güzel sesinden.
1: Türkülere çevirdiysek madem İsmail.
0: Tabii ki.
1: Akla ilk gelen ustalardan birisi Musa Eroğlu. Onun ölümsüz eserlerinden birini seslendireceğim. Arada da yine belki geçen haftaki gibi ufak bir sürprizim olur. Candan ileri diyeceğiz. Buyurun.
0: Evet, sahne senin sevgili Canan.

0: Ellerinize sağlık. Şimdi biraz hareketlenelim istiyorum. Sevgili partnerim, sen dinliyor musun?
1: Vallahi
0: bence gel beraber
1: ben gömüldüm.
0: Söyleyelim.
1: Ben burada gömüldüm.
0: Gel gel. Fazla ayrı kaldık.
1: Vallahi şu Musa Hoca'nın en çok dillerde okunan ve en çok istenen olan türküsünü okursan ben de mutlu olacağım. Ben seni dinlemek istiyorum. Aralarda gireceğim.
0: Öyle mi? O zaman firari diyelim. Haydi. Ekran başındakileri de dansa davet ediyoruz. Buyurun bakalım.

0: Oh Canancığım.
1: Yine kaşıklarımla geldim, dayanamadım.
0: Vallahi dedim ki bu kaşıklar nerede, sonradan çıktı.
1: Sonradan bulduk.
0: Efendim şimdi sırada birçok kişinin daha ilk notalarından tanıyacağı bir şarkı var değil mi?
1: Özellikle bizim kuşak çok iyi bilir bu eseri. Bir döneme damga vuran televizyon dizileri vardı İsmail, hatırlar mısın?
0: Unutulmayan diziler vardı. Evet, ekran başında efendim merakla beklenen günlerdi o dönemlerde. Evet, şimdi o şarkı.
1: Buyurun bakalım, seslendirmeyi.
0: Evet, yapalım. Tüm vatanı görevi yapan tüm asker kardeşlerimize de armağan olsun o zaman, bu güzel.
1: İsmail'cim, şunları vereyim sana.
0: Kaşıkları alayım, sağ kaşıklar olsun. Önemli.

0: Evet, ağzına gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim. Hatalarımız olduysa affola ama kardeşimizin isteğini kıramazdım.
0: Ağzına gönlüne sağlık. Efendim yavaş yavaş herhalde değil mi? Bakıyoruz. Evet, programımızın sonuna gelmişiz.
1: Bu akşam birbirinden güzel eserleri sevgili arkadaşım, canım İsmail Özkan'la sizler için seslendirmeye çalıştık. İsmail'cim son sözlerimizi
0: söyleyelim. Evet efendim. Haftaya yine aynı saatte müziğin kalbi, eğlencenin adresi neredeyiz?
1: Başka sahnedeyiz efendim.
0: Evet, görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.

Uydu frekansımız 16 Ağustos'ta yenileniyor. Çanak anten kullanan izleyicilerimizin yeni bir uydu anteni kurmasına veya yön ayar değişikliği yapmasına gerek yoktur. TKGS uyumlu cihazlarda kanal listeniz otomatik güncellenecektir. Eski nesil uydu alıcılarında ekrandaki bilgileri kullanarak bir defa manuel kanal taraması yapmanız yeterlidir.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

Bugün Barış abiyi hem anlatacağız, hem konuşacağız, hem şarkılarını söyleyeceğiz, hem hayata bakışını, felsefesini biraz anlatacağım sizlere. İşte

0: Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik yarın TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Hemen geri arıyorum.
6: Kerem abi.
5: Ayrola çocuklar.
6: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
5: Anlamadım.
6: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik.
8: Buna tıkladığınızda oluyor.
9: Bu kadar mı?
8: Ya lütfen.
7: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
11: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
5: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
6: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
12: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
6: Ne diye diyor?
11: Şak diye.
5: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
6: Bu nasıl bir teknoloji ya?
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
13: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
5: Turkcell'lerin yanında...
14: Turkcell'in çözüm gücü var!
5: Reklam güzel oldu.
7: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
5: Gerek var mı?

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör, sevgili arkadaşlarım Tolga Kılıç, Can Olgun ve Mehmet Akatay. Bu akşam sizlere çok güzel bir repertuarla, çok güzel bir konuğu evinize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım. Hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sedacığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bak neler söyledim senin için ha.
1: Vallahi oh, ihya
0: ama doğru söyledim canım benim.
1: Çok teşekkür ederim. Uzun zamandır da görüşemiyorduk.
0: Hakikaten öyle oldu.
1: Bir telefonunla o kadar keyif aldım. Hakan
0: bunu özellikle söylemek isterim. Gerçekten bir telefonla hiç iki etmedin. Bu kadar yoğunluğun içinde.
1: Olur böyle
0: bize
1: şey.
0: Bize de zaman ayırdın. Ama arada... biz de güzel anılar bırakıyoruz değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Galiba bugün baktım telefonda işte en son yaptığımız programı Laterna'ydı değil mi?
0: Evet, yanlış hatırlamıyorsam. Evet.
1: 2021'miş.
0: Bak 5 sene olmuş.
1: Evet, 5 sene olmuş. Bana daha uzun gibi geldi biliyor musun? Ben diyorum ki böyle 8 sene miydi diye. 5 sene olmuş.
0: Ya peki iyi bir şey mi öyle olması?
1: Bilmiyorum ki hiçbir fikrim yok ama böyle sanki çok yıllar önce
0: çok
1: olmuş gibi.
0: Çok güzel bir program olmuştu o
1: çok
0: da.
1: Çok evet. Keyifliydi benim için. Tekrar davet ettiğin için teşekkür ederim. Biz ayrıca teşekkür ederiz. Çok kıymetli müzisyen arkadaşların onlarla da burada olduğum için ayrıca.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok keyfim ediyoruz. Yerinde.
0: Neler yapıyorsun?
1: Neler yapıyorum? Vallahi yoğun bir şekilde.
0: Instagram'dan görüyorum. Sahneler, mahneler de görüyorum.
1: Öyle
0: yani. Tabii.
1: Çok Instagram'ı yoğun kullanmayan bir insan olsam da arada görüyorsun.
0: Ben görüyorum.
1: Şöyle aslında 5 sene önce seninle program yaptıktan sonra biraz daha yoğun olarak sahne hayatına biraz devam ettim. Çünkü bu benim çok keyif aldığım bir alan. Kendim çok mutlu, özgür, ifade edebildiğim, kendim gibi olabildiğim bir alan olduğu için... İddialı bir yerden söylemiyorum yine ama çok keyifle yaptım. Şu anda yapmıyorum ama İstanbul'da ya da işte ülkemizin çok güzel yerlerinde çok da önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum. Yani
0: seni mutlu ediyor değil mi?
1: Beni mutlu ediyor ama çok da şey öğretiyor. Bir farkındalık kazandırıyor. Bir anlam katıyor hayatımın içine.
0: Hep söylerim sahneye çıkmayandan çok müzisyen olmaz diye yani. O yüzden sahne çok önemli. Sahne performansı yapmak çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Bazen görüyorum sadece konservatuar eğitimi almış ama çok sahnede bulunamamış. Çok performans sergileyememiş müzisyen arkadaşlarımı, dostlarımı, müzikle ilgilenenleri diyeyim daha doğrusu. Mutsuzlar. Çünkü sahne bir nevi enerjinin atmasını sağlıyor
1: ya. Ama işte yolda öğreniyoruz yani şeyi. Evet. Hani o bir yolculuk yani. Hani sonuçta bir şeyin eğitimini alıyorsun ama onu realize edemezsen, onu hayata geçiremezsen kendini de geliştiremiyorsun. Çok önemli bir şey. Mesela normalde ben oyunculuk yapıyorum, oyuncuyum ama sahne aldığım vakit evet başka bir şey ama birbiriyle de çok iç içe geçen bir durum var. İkisi de birbirini o evet. kadar destekliyor ki olmak lazım. Orada olmak lazım. O anda olmak lazım. Çok önemli bir şey.
0: Bir şey soracağım ya. Aklıma geldi şimdi. Şimdi ben Laterna'yı çektikten sonra birçok değerli oyuncu arkadaşımızı sevgili Meral'le biliyorsun.
1: Tabii
0: eşimle
1: ki.
0: Beraber almıştık.
1: Tabii ki.
0: Yine Laterna'yı bu arada çekeceğiz inşallah da. Bu
1: i̇nşallah.
0: Sene bir ufak bir şöyle bir ara koyduk. Daha sonrasında çok gelen oyuncu dostlarımızın hayatında müzikal anlamda eklemeler oldu. Ben onu gördüm, izledim yani. Kimisi müzikallere daha cesaretli diyelim ya da
1: tabii
0: imkanlar
1: ki.
0: Oldu. Çünkü orada gerçekten çok güzel bir

0: ortam vardı. Hem bizim için hem gelen konuklarımız için. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani Laterna güzel bir program, değil mi?
1: Yani benim için herhalde müzikal anlamda katıldığım ilk programlardan biri diyebilirim ki o zaman da hatırlarsın ilk sevgili Selim Bayraktar'la
0: Evet.
1: ikimizi ilk biz konuk
0: İlk konuk
1: olmuştuk.
0: olmuşuz, evet.
1: Yani ilk bizim
0: Aynen öyle.
1: programımızı
0: Doğum oradan
1: çekmiştik.
0: çıktı.
1: Aynen öyle. En heyecanlı bir bölümdü benim için. Yani hayatımda ilk defa böyle bir şeye dahil olmuştum. Mutlaka ara ara bir takım programlara çıkıp çok küçük böyle şarkılar söylemiştim ama bu ciddi bir şeydi. Benim için de çok cesaret gerektiren ama o sizlerin samimiyeti, bu kadar profesyonel bir ekiple güzel bir şey başardığımızı düşünüyorum. Bir de bir şey yaptığın zaman onun karşılığını görünce ya da onun heyecanını hissettiğinde bir daha yapmak istiyorsun, daha iyisini yapmak istiyorsun. Bu bence çok önemli bir şey. O yüzden böyle bir yol açtığın için de
0: Estağfurullah.
1: ben çok teşekkür ederim. Bence bu
0: Estağfurullah.
1: önemli bir şey.
0: Şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim babam da müzisyen. Ankara Radyosu'nda. O,
1: Babadan oğula.
0: babadan oğla. Ankara Radyosu'nda ut sanatçısı benim babam. Çok küçük yaşta ben TRT Çocuk Korosu'na girmiştim. Meral'le beraber hatta yani. Şimdi bakıyorum 86 yılından televizyonda görüntüler var. Benim çocukluk yıllarım. Ben şöyle düşünüyorum. Her TRT'ye özellikle yapılan işlerde kalıcı işlerde diyeyim daha doğrusu çok güzel bir anı oluyor. Şimdi ben o yıllarda mesela gençlik çocukluğumdaki videolarımı arasam saklamış olsam bile
1: Ya değil
0: bulamam.
1: mi?
0: Ama TRT bir anda tak diye önüne koyuyor böyle. Geçen gün seyrediyorum diyorum
1: Müthiş
0: ya
1: bir
0: ben
1: arşiv
0: ya
1: yani.
0: inanılmaz çok hoşuma gitti. Hakikaten 86 senesinden ben diyorum ki kendime bakıyorum çok tipsizmişim ama ya bu arada ya. Şimdi daha iyiyim yani.
1: Ama bir
0: Kendimden
1: şey
0: çok memnunum.
1: söyleyeyim mi? Ben de kendimle ilgili aynı şeyi söylüyorum.
0: Küçük kendi.
1: Ya çünkü gençlikte bir şey var.
0: Evet.
1: Yani daha doğrusu yaşanmamışlık var.
0: Evet. Doğru. O
1: Bir
0: da öyle.
1: masumiyet var.
0: Doğru.
1: Yani aynı zamanda o masumiyet çok güzel bir şey ama yaş aldıkça o yaşanmışlık insana başka bir şey veriyor, başka bir şey kazandırıyor galiba. Onu seviyoruz bence.
0: Bence ne yapalım biliyor musun? Şimdi hemen şarkıya girelim.
1: Bence bu kadar şeyden
0: Sonra
1: sonra
0: şarkıyı unuttum çünkü.
1: evet.
0: Hadi bakalım.
1: Söylemez miyiz? Zevkle.

0: Teşekkürler.
1: Sedacığım, ağzına sağlık hakikaten.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok güzel enerjiyle geldin. Çok güzel enerjiyle de bir şarkı söyledin bize. Biz de çalarken çok keyif aldık.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Sen biz çalarken keyif aldın mı?
2: Ya.
1: Hadi bakalım. Daha 5-6 tane daha şarkı var. Hadi bakalım.
2: Şimdi bir kere şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet. Bence bu bir bütünlük işi. Böyle bazen mesela bir fotoğraf çekimine gidiyoruz oyuncu olarak. İşte bir dergi için, bir röportaj için ya da işte sette ilk defa bir yönetmenle tanışıyorsun ya da işte buraya geliyorsun şarkı söylemeye. O çünkü senin tek başına yaptığın bir şey değil ya. Orada kameranın arkasında oturan her kimse, yönetmen, fotoğrafçı ya da burada piyanonun başında, davulun başında, kemanın başında. O beraberce gerçekleştirdiğimiz bir şey. O kadar önemli ki o etkileşim. Yani kesinlikle. Benim onlardan aldığım enerji. Mesela ben onlara veremesem o enerjiyi, onlardan onu alamasam burada bu duyguyu birlikte çıkartamayız. Çünkü bu birlikte yaptığımız bir şey ve benim çok önemsediğim. O yüzden ben her yere giderken mutlaka o iyi enerjiyle gitmek istiyorum ve herkese onu yaymak istiyorum. Ama burada benim yaymama da gerek yoktu. Çünkü çok karşılıklı bir şeydi. O zaman güzel ve hatalar yapabiliriz ama duygu dolu, çok daha gerçek şeyler çıkıyor ortaya.
1: Şimdi çok şanslıyız gerçekten. Ben biraz önce dikkatimi çekti, hatta düşünmedim de değil. Tabii seyircilerimizin görmediği çok kameraman arkadaşlarımız var, teknik arkadaşlarımız
2: mutlaka
1: var. Şimdi bakıyorum, o kadar keyifle dinliyorlar ki o keyif karşı tarafa yansıyor ve yaptığın işten daha zevk alıyorsun. O zevk de ekrana yansıyor işte.
2: Mutlaka,
1: mod düşürdüğün andan itibaren
2: işte.
1: Bir anda bütün her şeyin aslında enerjisi gidiyor. Sihri kaçıyor diyelim. Kutsal Güner bana bir gün sahnede demişti ki, sahneden indikten sonra böyle çok güzel muhabbetleri vardır. Kutsal Güner'e de buradan selamlar olsun. Benim için de çok önemli bir insandır hayatımda. Hakan'cığım dedi, eğer dedi, benim için söyleme tabii bunu. Sen yanında çalarken yanındaki arkadaşın senden zevk almıyorsa dedi, o işten hiçbir şey çıkmaz ve karşıdaki de zevk almaz dedi. Yani o yüzden
2: kesinlikle çok doğru.
1: Önce dedi sen zevk alacaksın yanındakinden, yanındaki de senden zevk alacak ki bu iş karşı tarafa bir enerji olarak yansısın. Bu gerçekten çok doğru bir şey yani. Ona inanıyorum.
2: Bir de sanat böyle bir şey. Yani müzik, resim, fotoğraf, film, sinema hepsi bir enerjiyle oluşan bir şey yani. Ve o anda olmamız gerekiyor ve bu çok kolektif, hep birlikte yaptığımız bir şey. Hep beraber o enerjiyi yaşadığımız zaman ortaya gerçek enerjisi olan, seyirciye ulaşan bir şey çıkıyor ya.
1: Jordi Savall, çok özür dilerim sözünü kesin.
2: Estağfurullah.
1: Jordi Savall diye bir büyük bir devle çalışıyorum hakikaten. Çok önemli bir müzisyen. Dünya çapında. Bir gün ona birisi, bir Türk Türkiye'den bir müzisyen arkadaşımı sormuş. Demiş ki, memnun musun demiş bizim Türk müzisyenlerinden. Bizimle çalışıyor ya. O demiş ki, ben hiçbir zaman kötülerle çalışmam ki. Şimdi bazen bana diyorlar ki, ya çektiğiniz bütün programlar gerçekten çok özel. Laterna'da oldu, birçok dünyanın müziği fantastik diye proje çektik. Ben buradaki sihrin aslında öncelikli olarak biz sevgili yönetmenimiz Adem'le beraber bir gönül birlikteliği yapıyoruz. Adem evet, oradan bize bakıyor. Güzel çeksin bizi. Ve oturup Tolga'yla beraber hep şunu konuşuyoruz. Diyoruz ki biz böyle bir, bu arada Tolga'ya da çok teşekkür ederim. En büyük destekçimdir yani hakikaten.
2: Her zaman.
1: Her zaman da arkamda sağ olsun.
2: Arkanı sağlam almış.
1: Arkamı sağlam aldım ama şöyle arada bir bakıyorum. Ekip çok önemli.
2: Çok.
1: Yani kimlerle çalarız? Tamam, müzisyen olması, usta olması çok önemli hakikaten ama bir Mehmet Akatay'ın enerjisi, bir oradaki bir ismi yeter ya. Hakikaten öyle.
2: Ama
1: Can Olgun öyle.
2: Öyle. Yani isimler. Mesela az önce bir şarkı söyledik. Yani orkestra Tolga'yla ki daha önceden çalıştım, tanışıyorum senin evet. sayende ama birbirimizi de burada program için geldim. Hemen 5 dakikada böyle çok kısa sohbet ettik, prova yaptık ama evet. Onu birlikte yaparken o enerji, göz göze geliyoruz, birbirimizi dinliyoruz. Evet. O kadar önemli bir şey ki bu. Yani hem çok profesyonelce hem çok duygusal.
1: Evet.
2: İşte dediğim gibi çok gerçek bir yerden. O zaman

0: biz hep birlikte biz olup bir şey yapmış oluyoruz ve bu çok önemli bir şey yani.
1: Fazıl bir gün demişti ki, çok hoşuma gitmişti, benim için söylemişti gerçi bunu, ama Hakan müzik yaparken yaşanmışlığı var onun. Yani yaşayan bir müzik yapıyor. Şimdi biz burada program çekerken hakikaten ekip olarak yaşayan bir şey yapıyoruz. Yani bu ambiyansa da yansıyor, müziğe de yansıyor, sonrasına da yansıyor. Bazen diyor ki abi, diyorlar ki abi hakikaten güzel program çekiyorsunuz diye düşünüyorum ben, ama tepkilerden dolayı böyle söylüyorum. İşte bunun bir eğer şeyi varsa, sihri varsa, o da ilk olarak sevdiğin insanlarla yan yana gelmekten ve iyi müzisyenler ya da iyi bir ekipte. Doğru mu?
0: Evet.
1: Nasıl konuştun?
0: Bence sen onu çok güzel başarmışsın zaten ve yıllardır da aynı şeyi devam ettiriyorsun yani.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben açıkçası hem çok saygı duyuyorum, gurur duyuyorum, çok da büyük bir keyifle izliyorum. Çünkü bence müzisyen olmak bu hayatta çok önemli bir şey.
1: Çok da zor.
0: Mutlaka.
1: Çok da zor.
0: Mutlaka.
1: O zaman hadi bir şarkı daha diyelim.
0: Hadi bakalım.

0: Sedacığım, nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sizin de ellerinize sağlık.
0: Müzikle alakalı ciddiyetini görüyorum.
1: Biraz gelişme var ama değil mi?
0: Evet, evet, kesinlikle var. Masada toplarız. Şaka yapıyorum. Yok, çok çok gerçekten ağzına sağlık. Peki, nereden geliyor bu müzik merakı diyeyim?
1: Yani aslında bence...
0: Ailede var mı müzisyen falan?
1: Aslında ailede müzisyen yok. Annem... Tabii ki benim çocukluğumda yani 5-6 yaşlarımı hatırlıyorsam hep tabii ki evde çok müzik dinlenirdi. Türk sanat müziği, plaklar. Mesela hala annemlerden onlar tabii ki hayattalar. Uzun ömürleri olsun da ben onlardaki plakları falan

0: çaldım. Eve getirdim o Zeki Mürenler, Kamuran Akkorlar, Bülent Ersoylar. Hep böyle çocukken onları dinlerdik. Babam da hatırlarsın böyle kaset çalar ve kayıt yapardık. İşte böyle çok hatırlıyorum, mavi bir kaset vardı. Çünkü sonra onu ablam Eda ile ikimize ana olarak kaldı o kaset. Bizim seslerimizi kaydederdi. En çok şarkıyı ben söylerdim. Yani ablama da hiç söylettirmezdim zaten. Sen sus, ben söyleyeceğim diye. Öyle bir şeyle böyle Aman Petrol çok söylüyordum mesela. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ve sürekli ben şarkıcı olacağım, ben şarkıcı olacağım derdim. Şu an anlıyorum tabii ki, empati kuruyorum. O zaman çok üzülmüştüm ama ilkokuldan sonra annem beni çok konservatuvara göndermek istedi. Hani yatılı okusun ve bu kızın müziğe ilgisi var. Biz daha küçük bir yerde yaşıyorduk ve babam onları ikisini konuşurken duydum ve bunu dedi ki kesinlikle küçücük çocuğu bizden ayrı gönderemem dedi. İkisine de hak vermek lazım. Bana da hak vermek. Bugün gitseydim nasıl olurdu hayat bilmiyorum ama o zaman izin verilmedi. Fakat ben kendimce hiçbir şekilde müzikten hiç kopmadım. Demek ki diyorum ki o zaman bunları yapamadım ama bugün yine mesela seninle bu programda şarkı söyleyebiliyorum. Onlar olmamış olabilir ama insan yine de bir şey istiyorsa
1: yapar.
0: Baba da izin vermesi, o sırada şartlar da olmasa yine de dönüyor, dolaşıyor, yolunu buluyor ve o istediğini yapıyor diye
1: Şanslısın
0: düşünüyorum
1: da.
0: yani. Belki de ya, ama
1: Şanslısın da.
0: insan
1: Çünkü
0: kendi
1: bazen
0: şansını
1: çok
0: kendi
1: istesen de
0: yaratıyor.
1: olmuyor bazı şeyler. Ona da biz diyoruz ki hayırlısıysa olsun ya da hayırlısı
0: Mutlaka,
1: diyoruz
0: ama
1: diyoruz.
0: demek ki benim hayatımda olması
1: Olması
0: gerekiyormuş. Ama
1: gerekiyormuş, evet.
0: inan ki bu böyle şey de demiyorum, şanslı olmak lazım ama
1: Çok
0: galiba
1: da
0: ben
1: şanslı.
0: çabaladım ya.
1: Evet. Yok, ben sendeki o
0: Aman
1: çalışkanlığı gördüm. Aman aman.
0: aman.
1: Ama gecenin bir saati de şunu, şu tondan, bunu bu tondan. Yok, çok mutlu oldum tabii ama.
0: Çünkü ben insanların hayatını kolaylaştırmayı seviyorum. Şimdi
1: Öyle.
0: burada çok usta, profesyonel müzisyenler var. Bana diyorsun ki 5-6 tane şarkı hazırla. Hani diyorum ki tonlarıyla söyleyeyim, şunu söyleyeyim. Bundan çalıyorum çünkü mesela atıyorum Ayşegül Aldınç'tan bir şey söyledik mesela. Ben Ayşegül'le aynı tondan söylemiyorum o şarkıyı. Müzisyen arkadaşlarıma iletmem
1: Tabii.
0: lazım.
1: Yok yok.
0: Uğraşmasınlar sonra
1: Yok. Çok, çok da iyi yaptın. Latife ediyorum tabii. Bu arada o söylediğim birçok isim, değil mi Mehmet abi? Kamuran Akkor olsun.
0: Zeki Müren.
1: Hepsini Mehmet abi albümlerinde ve zannediyorum
0: Ya.
1: sahnelerinde eşlik etmiştir. Ben
0: Ne
1: de ucundan
0: güzel.
1: acık yakaladım.
0: Ne güzel.
1: Tolga da zannediyorum, değil mi? Tolgacığım, Ayşegül'le falan, Ayşegül Hanım'la bayağı çalıştı Tolga'da. Ne iyi ettin de geldin.
0: Evet, ne iyi ettin de çağırdın.
1: Ne? Bir daha çağırırsak gelir misin?
0: Her zaman.
1: Çok teşekkür ederim. Gerçekten insanın...
0: Hayattaysam, sağlıklıysam, söyleyebiliyorsam, konuşabiliyorsam seve seve.
1: Çok teşekkür ederim. Biliyorum, çok teşekkür ederim. O telefondaki samimiyetinden hemen ilk andaki zaten hemen...
0: Sağ ol.
1: Çok sağ ol ya, gerçekten. Bazı şeylerin kelime karşılığı olmuyor. O yüzden çok fazla bir şey söylemek de istemiyorum. Söyleyemiyorum da
0: Evet.
1: yetmiyor çünkü. Ya sadece teşekkür ederim. Bir
0: Aynen
1: iki
0: öyle.
1: kalbim,
0: O zaman
1: bir iki
0: şarkı
1: telefonun
0: söylemek
1: öbür tarafında
0: lazım.
1: bir dostum var. Evet, o zaman şarkı söylemekten önce bir veda konuşması da yapmak istiyorum. Çok
0: Tabii
1: teşekkür
0: ki.
1: ederim tekrar.
0: Buna
1: Ben ve
0: veda
1: arkadaşlarım adına.
0: demeyelim. Kısa bir ara
1: Kısa
0: diyelim.
1: bir araba, evet.
0: Belki yine bir gün
1: Belki
0: vedaları
1: her zaman.
0: sevmiyoruz Hakan'cığım.
1: Doğru, tamam. Veda demiyoruz. Küçük bir ara diyoruz. O zaman saygıdeğer izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz. Umarım samimiyetimizle evinize konuk olduğumuzu bilmenizi isteriz. Eminim ki fark ediliyordur da. Sizleri seviyoruz. Sedacığım, sen de bir şeyler söyler misin?
0: Valla ben de çok teşekkür ediyorum bizi izleyenlere. Bence müzik hep vardı, hep de devam edecek ve her zaman yüreğimize dokunuyor. Umuyorum bu akşamki programdan güzel bir keyif almışlardır.
1: İnşallah.
0: Bizi izleyen herkesin kalbine, ruhuna dokunmuşuzdur. Onlarla
1: Herkes
0: çok
1: şarkı
0: güzel
1: söylesin, değil mi?
0: duyguları paylaşmışızdır. Söylesinler,
1: Herkes
0: güzel
1: şarkı söylesin.
0: olsun olmasın, iyi
1: Aynen.
0: geliyor insana.
1: Aynen. Saygı ve sevgiyle efendim.

Bugün Barış abiyi hem anlatacağız, hem konuşacağız, hem şarkılarını söyleyeceğiz, hem hayata bakışını, felsefesini biraz anlatacağım sizlere. İşte

0: Çok güzel. Provasız falan helal olsun. Buradan ya çalınca düşünüyorum ki ne kadar güzel bir ağa. Tabii Onno Tunç bence bu düzenleme. Başkasına çıkmaz
1: evet,
0: bu akorlar
1: Onno
0: yani.
1: Tunç.
0: Onno Tunç değil mi? Buradan rahmetle bir kez daha anıyorum. Çok saygı duyduğumuz, çok sevdiğimiz, hatta saygı duyduğumuz az insanlar.
1: Müthiş eserler bıraktılar.
0: İnanılmaz. O zamanki Sezen Onno birleşmeleri. Neler var Bölükhan? Çok şarkı var değil mi?
2: Çok.
0: Bir 20 şarkı falan vardır yani. Tabii buradan da bu eserlerin doğması çok normal yani. O anlıyorum yani. Şimdi o hissi ben de yaşadım yani zamanında.
1: Evet. Ama bence zaten sevmek de eskiden güzelmiş. Daha güzel seviliyormuş.
0: Kesinlikle katılıyorum ya. Yani sevmenin şekli değişti, şarkılardaki anlatımlar değişti. Ama biz hani 2000'lerde şarkı yazmaya başlayan kuşak olarak o anlatımların üstünde ısrar etmeliyiz ki o sevgi tamamen unutulmasın yeni kuşak tarafından. Yani her şey bir anda bugün kolay söylemlere geçmesin bence. O yüzden de ben de mesela 2010'larda yazdığım şarkılarda daha güzel anlattığımı düşünüyorum. Aşk anlatırken şarkılarda. O yüzden hala onlar 2000'ler. Şimdi yeni 2000'ler 2010'lar oldu galiba değil mi?
3: Evet hani öyle 90, oldu.
0: Yeni 90'lar 2010, 2000'ler oldu.
3: 2000'ler oldu.
0: Bir 10 yıl 10 yıl kayıyor.
3: Tabii.
0: Mesela Sopa düşün 15 yıl sonra patladı hani.
3: İnanılmaz. Ama bu arada yani benim lise dönemime denk geliyordu Sopa'nın çıkışı.
0: 2010.
3: Pardon, üniversite dönemime denk geliyordu ve ben o zaman sahneye çıkıyordum. Biz o zaman söylüyorduk mesela.
0: Demek sopayı. Ki ama o patlamayı o zaman yapmamıştı. Bodrum'a evet, da gittik şimdi, beraber şarkım yapmıştı
3: evet,
0: o zaman.
3: Evet, Bodrum yapmıştı daha
0: ama
3: çok.
0: Ama sonradan o hani Bir Bela yine sonradan. Bir Hasta yine o albümlerden. Havaalanı falan bunlar sonradan şey oldu yani. Güzel anlatımlar
3: sonradan
0: var tabii ama
3: yürüdü.
0: Bizden de geriye gittiğinde daha da güzel anlatımlar var yani. Hani baktığında o geri dönler, sen ağlamalar işte... Bu tarz şarkılar, bu geceler çok güzel. Tekrar buradan sevgiyle analım ve hayatını kaybedenleri rahmetle analım. Evet şimdi Dicle sen peki işi büyüttün. Böyle bir artık açık havalara doğru bir adım atmaya başladın gibi sanki değil mi?
3: İnşallah çok istiyorum.
0: Kültür merkezleri açık
3: evet,
0: havalar
3: aynen,
0: yapılacak.
3: Evet aynen kültür merkezleri.
0: Güzel yani, gidiyor ya ki. Kaç oldu şey böyle coverlar değil de sıfırlardan.
3: Yani bayağı ya şöyle aslında benim şarkılarım biliniyor ama genel olarak...
0: Seni söylediğimi bilmiyor.
3: Gerçekten öyle biliyor olabilir musun? Mesela Fi dizisindeki kız diyorlar bana. Evet ya da atıyorum bir tane şarkı vardı neydi onun adı? Bir tane o sen misin ya?
0: Bir de yüzüne böyle bekliyorlar.
3: Hani şu var bir de yani.
0: Ama sahne tarafında şimdi bu halk tarafı yani sokak tarafı.
3: Sahne tarafında.
0: Sahne tarafında çok

0: İsmin çok
1: çok
0: namlı
1: bilindik.
0: yani. Çok
1: Evet,
0: namlı
1: aynen
0: Euro'da.
1: öyle. Şimdi ben biraz daha şekil değiştirmeye doğru gidiyorum. Birazcık
0: Bu
1: daha.
0: bir strateji değil mi? Yani bir karar ve
1: Evet, bir karar.
0: bir
1: Yani
0: yol, çizilen bir yol yani.
1: bir de aslında bir risk ve arada bu riski almak gerekiyor bence
0: Kesinlikle
1: hayatta.
0: gerekiyor. Kesinlikle.
1: Yani hani böyle yeni bir heyecan istiyorum hayatımda ve bunu böyle daha fazla sosyal mecraları, daha fazla mesela bize ulaşamayan, kolaylıkla bizi dinleyemeyenlere ben gideyim istiyorum.
0: Ben bunun en büyük şahitliğini küçükken, daha küçükken Ozan abiyle beraber çalışırken Kenan'da gördüm. Biz o zaman Ozan abi, ben, Kenan Doğulu falan hep beraber takılıyorduk. Arnavutköy'deki stüdyoda ve bir gün o anlarda şahittim yani oradaydım. Bir karar aldılar Fiko ile, Fikret var onun menajeri. Ve dediler ki biz gerekirse 2 yıl zorluk çekeriz maddi anlamda ama biz şu andan itibaren mekanları bırakıyoruz. Ve halk konserlerine oynayacağız diye, festivallere, açık havalara. Ondan sonra gerçekten 2 yıl biraz zorlandılar. Çünkü mekanların bir numarasıydı Kenan Doğulu.
1: Tabii, tabii,
0: Hatırlarsınız yani.
1: tabii.
0: O kararı aldıkları zaman ve o zorlukları çektikleri zamanlara şahidim ben de birebir. Ondan sonra ne kadar büyük bir kariyer oldu tabii.
1: Ya tabii ki
0: Doğru bir
1: bunu
0: adım, riskti
1: o
0: onlar için.
1: zamanlarla bu zamanlar aynı değil Sinan, biliyorsun tabii
0: Değil
1: ki.
0: tabii ki, aynen.
1: Daha zor şu anda, daha kolay gibi gözükse de aslında şu an daha zor yani parlamak, göz önüne çıkmak. Çünkü herkes yapıyor şu anda. Bu arada
0: Doğru.
1: herkes yapsın da
0: Doğru.
1: ben kimseye şey yani hayır bu işi sadece müzisyenler yapmalı. Hayır, insanların canı ne istiyorsa onu yapsın. Ama ayrışmak için daha fazla emek sarf etmemiz gerekiyor. Bu demek değildir ki ben diğer bütün işlerimi bırakacağım. Ama daha fazla risk alır bir hale geldim şu
0: İki
1: anda.
0: yönlü ilerleyeceksin.
1: Aynen
0: Aynen,
1: öyle.
0: süper. Tuğçe'cim sen finalde, senin de herhalde bir tane daha şarkın var çıktı.
2: Evet, şu an bir tane şarkım
0: Onu
2: çıktı.
0: burada adını söyleyelim. Neydi? Ben çok hoşuma gitti o şarkı.
2: Sızı.
0: Sızı.
2: Evet.
0: Birazdan onu yapacağız zaten.
2: Yapalım.
0: Benim sahnemde dinlediğim şarkı da
2: Sızıydı.
0: Sızıydı.
2: Evet.
0: Şöyle bir an oldu sayın seyirciler. Ben onu dinlerken uzaktan işte şey dedi Tuğçe. Şimdi sıradaki şarkı söz müziği bana ait dedi ama böyle mahcup bir ifadeyle söyledi onu. Ondan sonra ve insanlar da lop bro bro falan diye eğleniyordu böyle. Sonra bir anda böyle duygusal bir şarkıya girdi. Dedim ne kadar güzel tınları kendi besten ve sonra da böyle çok naif bir şekilde teşekkür ederim herkese falan dedi. O beni çok etkiledi. O anda böyle o kendi duygularını orada söyleyip o şarkıyı yapman benim hoşuma gitmişti. Onu söyleyiş şeklin, mahcubiyetin. Şimdi o zaman artık o sahneden alıyoruz. On binlerce kişiye ulaştırıyoruz şarkıyı. Şimdi Tuğçe Yılmaz, Sızı, Söz Müzik, Tuğçe Yılmaz. Wow.
2: Bana ait.
0: Hadi bakalım.

0: Bravo.
1: Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
2: Ne kadar güzel. Kendi ilk yazdığın şarkı değil mi? Çıkarttığın.
1: Evet, ilk şarkım.
2: Şimdi sırada neydi? Mümkün mü?
1: Mümkün mü?
2: Adını ben koydum değil mi onun?
1: Evet, öyle oldu birazcık. Böyle
2: bir ya bana bir şarkı dinletti. Ben de sadece müthiş yazmış yani. Güzel yazmış. Müthişe yakın yani. Ondan sonra ben de bir cümle koydum en sonuna. Sonra hatta şarkının adı bu olsun dedim. O da kırmadı beni sağ olsun. Böyle gizli oldu benim adım tabii orada ama o şarkı da şimdi herhalde bugünlerde yayınlanacak. Çünkü biraz ileri tarihte yayınlandığını düşünürsek mümkün mü? Şimdi Tuğçe Yılmaz'dan tekrar dinleyeceksiniz. Şimdi ya hasta çok güzel söyledin Dicle.
1: Teşekkür ederim.
2: Yani onu hatta bir gün yine böyle kendi kendime gaza gidip bir kere daha yayınladım
1: evet,
2: yakın zaman.
1: Evet paylaştın. Bu şarkıyı çok güzel söylüyor bu kız.
2: Çok.
1: En iyi Dicle söylüyor. Yani böyle iki ayda bir Sinan gaza geliyor.
2: Aynen. Anlıklarım var benim böyle.
1: Evet. Ben çok mutlu oluyorum bu arada. Teşekkür ederim.
2: Hasta da yıllar sonra sosyal medya üzerinden ilerlemiş bir şarkı. Hande, sevgili Hande'ye vermiştim yıllar önce. Yani o zaman çok güzel işler yaptık. Bir 35-40 şarkı falan yaptık herhalde beraber. Şimdi Dicle ile bu şarkı çok yürüdü. O yüzden o buradayken ilk kez yan yana şarkıyı yapalım. Şimdi Sinan'la sahnede Dicle Olcay ve Hasta.

0: Dicle Olcay.
1: Sinan Akçı.
2: Ne kadar güzel bir şarkı ya.
1: Çok
2: gerçekten
1: güzel.
2: Gerçekten bir kere daha buradan Sinan Akçı'da selam. Ben yazdım hiç kimse selam gönderecek gibi birini bulamam.
1: Kendime teşekkür ediyorum.
2: Kendime teşekkür ediyorum. Anne'ye de hadi edelim. Evet. Nasıl? Vallahi geçti gitti, sonuna geldik programın neredeyse. Arkadaşlar Sinan'la sahneyi müzisyen arkadaşlarım almayı çok seviyorum. Akıyor gidiyor gerçekten. Bıraksan 2 saat bile yaparım. Normalde 1 saat yapıyoruz. 2 saat bile gider onlarla yani. Şimdi peki hayallerinin 60'ına geldin mi? Ya da 70'ine? Ya da
1: geldim.
2: Daha yüksek mi? Değil mi? Geldim ben.
1: Geldim. Yani aslında bakarsan Sinan nasıl bir şeymiş biliyor musun? Benim kendime dair bir hayalim varmış. Yani kendi kişisel bütünlüğüme dair bir hayalim varmış.
2: O daha güzel bir şey. Daha az yorar insanı.
1: Evet ve bu sene özellikle yani geçtiğimiz sene daha doğrusu ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
2: Evet.
1: Ve hayat yani şu an başlamış gibi hissediyorum. Aynen. Çünkü çok daha keyifli bir şekilde yapıyorum her şeyi. Çünkü istediğim o mental sağlık, fiziksel sağlık, ruhsal sağlığa yıllardır meğerse bunu istiyormuşum.
2: Bir de bir eminlik geliyor yani böyle.
1: Evet.
2: O yüzden o duruşuna da yansıyor zaten. Hani.
1: Kesinlikle.
2: O yüzden sordum. Sen daha hayallerinin birazcık daha başındasın. Değil mi Tuğçe'cim ama?
3: Devam çok başındayım evet.
2: Devam ettireceksin. Yani bunu 80-90'lara gelecek.
3: İnşallah. Zaten yaşımı da göstermiyorum.
1: Hiç göstermiyor. Şoka girdim.
2: Çok da değil zaten. 26 mıydın şu an?
3: 24.
2: Şu an kaçsın?
3: 29.
2: 23
1: ben falan 23, dersin. Ben 23-24 evet. Gösteriyorsun.
2: Dersin
1: evet.
2: Doğru. Ailede müzisyen yok senin?
3: Yok. Yani profesyonel anlamda yapan yok.
2: Senin de yok.
1: Babamın sesi çok güzeldi. Ablamın sesi çok güzeldi.
2: Yani böyle şeyler söyle.
1: Yani annemin de fena değildi.
2: Açık mıydı o radyolar falan küçükken? Hani
1: tabii.
2: Müzik.
1: Yani ben hep TRT... Şu an hala vardır herhalde değil mi? TRT'de böyle sanat müziği...
2: Tabii. TRT müzik bu ağırlıklı.
1: Tabii devam
2: genelde.
1: Ediyor. Evet yani benim çocukluğum onları dinleyerek geçti. O yüzden zaten konservatuarı sanat müziği üzerine okudum.
2: Peki hani şey ne zaman başladı Dicle? Hani Dicle gel bir kızım bir şarkı söyler falan. Okul mu? Ev mi?
1: Benim yalvarmamla oldu.
2: Şaka.
1: Tabii ben böyle annemi paçalarından tutup vallaha bak benim sesim çok güzel falan. Annem de şimdi herkesin sesi güzel ya. O kadar önemli değil
2: ailede,
1: yani.
2: Ha.
1: Wow işte inanılmaz bir yetenek falan denmiyor yani.
2: Elde çünkü tarak herkes... falan başlamış mıydı?
1: Tabii neler. Ben kuzenlerimin düğününde sahneye atmaya çalışıyordum kendimi. Annem şaka. Durduruyordu. Böyle okulda işte Ebru Gündeş'in o Çingenem şarkılarının çıktığı zamanlarda danslar bir şeyler. Sonra benim bir lise dönemim var. Orada annemin beni... Başka bir sektör yani kendi çalıştığı
2: orada sektöre, müziğe bir ara verildi.
1: Orada bir ara verildi. Sonrasında
2: bu zehir gibi tabii içinde.
1: Tabii geçme. Sonra baktım şarkı yani sahneye çıkmanın yolu konservatuar okumaktan geçiyor. Bizimkileri öyle ikna edebilirim. O yüzden konservatuara girdim. Yoksa hani...
2: Sen 9 Eylül mü?
1: Yok Ege Üniversitesi.
2: Ege. Ege. Buradan da Profesör Doktor Bilgehan Gültekin hocama.
1: Canım hocam.
2: Çok severim.
1: Çok severim.
2: Bir ödül töreninde beni ağırlamışlar sağ olsunlar.
1: Evet çok
2: onun
1: severim.
2: Enerjisine bayılıyorum. Ona da buradan saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. İletişim Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Bilgehan Gültekin ve değerli ailesinin annesi ve kız kardeş ablası çok tatlılar. Onların ellerini öpüyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Şimdi ya sohbet çok güzel gidiyor ama senden de duymak istediğim şarkılar var. Senden de var. Arka arkaya yapalım şarkıları ki ekranlar biraz daha sesi açın. O şarkılarla bitireceğiz. Şimdi hatta Dicle de şaşırdı. Şarkının benim olduğunu biliyormuş. 2008-2009 Nilüfer Hanım'a
3: 2009 evet.
2: Yaptığım bir şarkı bir bilseydin.
1: İnanılmaz bir şarkı.
2: Sen de bayağı dinlemişsin şarkıyı.
1: Çok dinledim. Aşk acısı falan çektiğim günlere denk
2: şaka,
1: geldi.
2: Şaka özür dilerim.
1: Lütfen Sinan bir tane.
2: Bile ayarlayamazdım onu bilemezdim. Bir bilseydin gerçekten benim de Nilüfer Hanım'a yaptığım ve onun da beni küçük kayan diye sevdiği yıllar. Ona buradan saygılarımı sunuyorum tekrar. Ondan sonra daha sonra Serkan Kaya da söyledi. Hatta Melek Büyükçınar diye bir kardeşime söyledi. Oradan dinlemişsin sen çok.
1: İnanılmaz.
2: Tuğçe de

0: Bu şarkıyı çok sevmiş. Sahnenden söyledin mi hiç?
1: Bu şarkıyı hiç
0: Belki
1: söylemedim
0: bundan
1: ama
0: sonra
1: öyle
0: olur.
1: bir şarkı ki Nilüfer'le bütünleşmiş bence. Nilüfer'in sesiyle bütünleşmiş bir şarkı. O yüzden hep bir başkasından dinlesek de yine de o Nilüfer'in sesi bence hep kulaklarımızda
0: Çok
1: oluyor.
0: büyük saygı ve sevgiyle onu da buradan anıyoruz. Öpüyoruz Nilüfer Hanım. Şimdi Sinan'la sahnede Tuğçe Yılmaz, Bir Bilseydin.

0: Çok teşekkürler.
1: Evet, ağzına sağlık canım ya. Güzeldi. Dicle yine o yıllara gitti bir anda. Sonra geri geldi. Bir bilseydinden sonra. Çok güzel. Çok yakışıyor bu şarkıyı. Bence sahne repertuarına
2: evet,
1: al.
2: Bence de.
0: Gerçekten.
1: Çok güzel söyledin, evet.
2: Çok güzel yazmışsınız.
1: Eyvallah. Sağ ol. Ağzına sağlık canım. Evet, gelin biraz muhabbet edelim. Bitiriyoruz çünkü sonuna geldik artık programın yavaş yavaş. Çok tatlı, güzel bir hatıramız oldu bence. Bundan sonraki müzikal yolculukları çok açık. Ben de Tuğçe'ye biraz kılavuzluk yapacağım inşallah. Seviyorum çünkü böyle değer verdiğim tatlı seslere destek olmayı. Bizim Dicle'yle çok eskiden bir düetimiz vardı değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, başka düetimsi, çaren yok.
1: Başka şansın evet, düeti, yok.
0: Ay, başka şansım yok.
1: Aynen, doğru. Başka şansın yok da hatta. O gün stüdyoda tesadüf kırmamıştı bizi. Öyle bir girmiş. Her seferinde o şarkıyı dinleyen herkes bana sorar. Burası kim diye. Hep senin adın geçer orada.
0: 2014 müydü Sinan? 15 miydi?
1: 13. Miami'de.
0: Klip çekmiştim.
1: 15. Evet. 2015-16'lar hatta.
0: Vay be, o kadar.
1: Aa, inan, 10 yıl geçmiş ya.
0: İnanılmaz.
1: Çok teşekkür ederim. Müzikal yolculuğunuza birazcık Sinan'a senden de renk olmasını dilerim.
2: Çok teşekkürler.
1: Katıldın, kadar, ayaklarına sağlık.
2: O kadar güzel bir anı oldu ki benim için de gerçekten ilk programım çünkü.
1: Ne güzel.
2: Evet.
1: Annesi. Anne çekiyor.
2: Evet.
1: Ona da buradan saygılar tekrar.
2: O yüzden
1: tekrar
2: bana umarım uğur
1: getirecek.
2: Getirir.
1: Sen merak etme. Getirecek. İnşallah öyle olacaktır.
0: Çok Dicle'cim, teşekkür
1: ayağına
0: ediyorum
1: sağlık.
0: Sinancığım.
1: Bundan sonra da bir yerlerde görüşmek üzere.
0: İnşallah.
1: Gece 12-1'lerden sonra genelde birbirimizle görüşürüz
0: evet,
1: ama hani mekan olduğu için ama her zaman müzikal yolculuğunda bir yerimiz olursa çok
0: biliyorum,
1: mutlu oluruz.
0: Teşekkür
1: ayağına
0: ederim.
1: Sağlık.
0: İyi ki varsın. Çok seviyorum seni.
1: Ben de seni teşekkür ederim. Şimdi buradan tabii ki söz müzik Sinan Akçıl demek isterdim ama Serdar Ortaç'a gidiyoruz. Seni çok seviyoruz. Çok büyük bir bestecisin. Bir kere onu söyleyeyim. Bir döneme ve hala vurmaya devam ediyorsun damga. Senin bir şarkını bile ezbere bilmeyen kimse yoktur Türkiye'de. Çok küçükken ben yaptığım bir şarkı 97'ler herhalde. 14 yaşında falandım ben herhalde. 97-98'ler. Aşkın Nur Yengi dev bir ses. O zamanlar fırtına estiren.
0: Bir şarkı.
1: Değil mi? Aşkın Nur Yengi'ye verdiği şarkı Karalım. Bu şarkı Enes de Merve Özbey'le düet yaptı. Yakında o da çıkacak değil mi Enes? Evet, zorla da olsa evet dedirttik. Şimdi tabii şu da bir gerçek ki Karalım şarkısını ben de çok severim o zamandan beri. Yapmak istedik. Dicle söylüyor, biz ona vokal yapacağız. Enes de düet yapacak. Şimdi Sinan'la sahnede Karalım. Hepinizi çok seviyorum. Bizi izlemeye, biz dinlemeye devam edin. Kanalın sesini açın. Ben çıktığımda en azından pişman olmazsınız. Allah'a emanet olun. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.

0: karşınızda Sinan da sahnede. Nil Karataş.
1: Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile...
2: Üçüncülükle mezun oldum. Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
0: Allah Allah.
2: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır.

Bu hafta yine güzellikler devam edecek. Çünkü sizler için hazırladığımız güzel sesleri hepimiz kalbimizde güzel güzel işleyerek o güzellikleri sizlere yansıtmaya çalışacağız. Gideceğim.

Sevgili arkadaşlarımın ellerine kollarına sağlık. Yine sizlerleyiz. Yine TRT Müzik kanalındayız ve Aşikar programıyla huzurlarınızdayız. İki tane güzel Türk müziği eseriyle açtık programımızı. Şimdi yine bir Türk müziği eseriyle devam edeceğiz. Bir İzmir'e gidip geleceğiz. Buyurun.

Aldatıldık dedik. Fıkır fıkır hareketli bir şarkıydı. Şimdi biraz tempomuzu düşürüyoruz. İki tane Sezen Aksu şarkısı var arka arkaya. Bir tanesi Beni Yak, Kendini Yak, Her Şeyi Yak. Bir diğeri de Sarışınım. Orada da hareketleniyoruz. Hadi bakalım.

0: Gel. Gel.
1: Bundan sonraki şarkımız birazcık bizi hüzünlendirecek. Benim albümümden bir çalışma. Tuzak diyeceğiz.

bırak da sarılayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi ezip geçme.

Bravo. Ellerinize kollarınıza sağlık. Oldukça hareketli bir şarkıydı. Daha doğrusu iki şarkıydı. Şimdi yine güzel bir Türk müziği eseriyle devam edeceğiz. Bu şarkı hem benim albümümde var hem de Türk müziğinde çok çok sevilen bir şarkı. Hicaz makamından devam ediyoruz. Nazende sevgilim diyeceğiz ve sonra Yusuf Nalkes'in ait bir eser. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz.

Ellerinize, kollarınıza sağlık. Yine harikaydınız. Yine birbirinizden muhteşemsiniz. Ama maalesef programımızın sonuna geldik. İki hareketli şarkıyla kapatacağız bu akşamki programımızı. Sizlerden ricamız, önümüzdeki hafta aşikar saati geldiği zaman TRT Müzik kanalında bizlerle olmanızı ümit ediyoruz. Kendinize iyi bakın, müzikle kalın. Hoşça kalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

Bugün Barış abiyi hem anlatacağız, hem konuşacağız, hem şarkılarını söyleyeceğiz, hem hayata bakışını, felsefesini biraz anlatacağım sizlere. İşte hem

0: Celal'im ağzına sağlık.
1: Teşekkür
0: ederim. Gördüler seni şimdi.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Misafirimiz bugün gördüğünüz gibi İstanbul Radyosu'nun çok değerli bir sesi. Bizim kardeşimiz bizden biraz ufaktır. Ufaktır ama çok ufaktır. Biraz değil. Bizim canımız kardeşimiz, İstanbul'da beraber mesai arkadaşımız. İşte ben konservatuara geçince biraz ayrı kaldık ama ondan hep gönül gönüleyiz. Bugün Celal Bakar aramızda, dinlediğiniz gibi çok güzel bir ses. Ondan daha çok güzel türküler dinleyeceğiz. Bugün bize geldi, onur verdi, şeref verdi. Hoş geldin.
1: Teşekkür ediyorum abi. Canım ben de sizinle tekrar görüşmekten çok büyük onur
0: duydum. Vallahi çok mutlu oldum Celal.
1: Baktım orkestra herkes burada.
0: Tabii,
1: yabancı
0: tabii,
1: yok. Ortam tabii. Çok güzel.
0: Vallahi.
1: Çok güzel.
0: Biz kimden uçacağız ki? Hep bildiğimiz.
1: Kesinlikle.
0: Hani kuşlar hep kendi sürüsüyle uçar ya. Biz de işte hepimiz aynı sürünün kuşlarıyız. Biz de uçuyoruz yani beraber. Biz birbirimizi tanıyoruz, biliyoruz. Değerli dostlar, Sazın Dilinden programının güzel dinleyenleri. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorum ki gene toplandınız. Ekranlara bakıyorsunuz. Celal'imi dinlediniz. Şimdi bakalım. Ben ne okuyacağım ama hemen size söyleyeyim. Ali Ekber Çiçek'ten bir türkü okuyacağız. Başı pare pare dumanlı dağlar. Duman eğlenir mi? Kar olmayınca.

0: İkimizin de ağzına sağlık. Celal'im.
1: Çok güzel. Çok güzel.
0: Abi radyodan arkadaşımı bulunca benim kafam rahat. Nasıl olmasa o beni anlıyor diyorum. Ben de onu anlıyorum. Böyle gidiyoruz. Ali Ekber Çiçek Hoca'yı burada anıyoruz tabii. Onun o güzel türküleri.
1: Evet.
0: Ben hiç bir programda onu sektirmem. Hep okurum Celal'im. Turan abi yad ediyoruz. Ne bileyim. Böyle hepsine Allah'tan rahmet diliyorum.
1: Bir de şansımız onlarla mesai arkadaşı olma şansımız oldu bizim.
0: Abi,
1: bu da büyük bir şans abi.
0: Aynen Celal'im. Kimlerle çalıştık ya? Yani çocukluğumda dinlediğim sanatçıları, dostlar geldik onlarla aynı sırada oturduk. Onlar öndeydi, biz onların bir arkasındaydık. Hatta daha arkasındaydık. 3 sıra vardı Yurttan Sesler'de.
1: Rüya gibiydi.
0: Değil mi? Ama bir güçlü bir koroydu ki o Yurttan Sesler İstanbul Radyosu'nun. Resmen gök gürlüyordu. Yani bizleri paylaştırıyorlardı başka başka korolara ki koronun dengesi bozulmasın. Tabii Ömer Şanlar, Şahin Gültekinler, efendime söyleyeyim.
1: Turan Engin.
0: Rahmetli Turan abi, Şakir abi, Şakir Öner Gürhan
1: abi. Yaşar abi, Yaşar Topçan.
0: Yaşar abi. Hadi türkü okuyalım biz.
1: Tamam.
0: Bize o yakışıyor. Evet. Ne okuyacağız?
1: Bu türküyü ben iki kişiye de ithaf edeyim buradan.
0: Ha.
1: Rahmetli Bircan Pullukçuoğlu ablamız ve efsanemiz Muzaffer Akgün.
0: Eyvallah, eyvallah. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin.
1: Yüce Dağ başına yanar bir ışık.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ediyorum abiciğim.
0: Celal dedin mi? İstikrar demektir Celal. Celal Bakar dedin mi? İstanbul Radyosu'nun istikrarı demektir. Kütüphanesi gibi her şeyi ezbere maşallahı vardır. O bu husliyetlerle bir de şakacı yönü de çoktur. Ya Malatya ya Adıyaman'dır bu beni dertten derde salı. Malatyalı.
1: Malatya.
0: Değil mi? Malatya. Tamam. Beni dertten derde saldın, şu gönlümü nasıl çaldın diyeceğiz.

0: Evet. Malatya selam olsun.
1: Evet.
0: Malatya selam olsun. Memleket işte Elazığ, Malatya 90 kilometre.
1: Yakın.
0: Gençlikte çıkar gelirdik sanki Elazığ'da paçacı yokmuş gibi gelirdik, Malatya'da paça içer döner giderdik. Böyle bir keyif olsun, arkadaşların arabası vardı. Maksat arabaya binmek yani. Ha, o zaman kimsenin arabası yok. Böyle güzel gençliğimiz olmuştur. Müziğin, sözün güzelliğine göre mıntıka buluyoruz ki onu orada dinleyelim böyle bir. Ondan da zevk alıyorduk. Celal'im konuş ya, biraz konuş.
1: Vallahi.
0: Gidiyor musun memlekete?
1: Memlekete
0: sen fazla gitmiyorsun gibi geliyor.
1: Demedim. Annem yazları sürekli gidip orada kalıyor. Tamam. Evimiz var, akrabalar var, her şey var orada ama biz sürekli burada olduğumuz için biraz iznim var. Ben de denizi seviyorum. Deniz yok biliyorsun.
0: Denizi seviyorsan öyle sandal mandal var mı?
1: Yok da ama arkadaşların yüzmeyi seviyorum.
0: Yüzme
1: tabii.
0: Var.
1: Bütün gençliğim, çocukluğum Memduh'la beraber biz Samsun'da da tanışıyoruz.
0: Öyle mi? Sen Samsun'da mı şey yaptın?
1: Samsun'da liseyi okuduğum için ben 14'te Samsun'da kaldım.
0: Zaten Karadenizlerin çoğunun biraz da böyle Samsun'la ilişkileri var.
1: Var var.
0: Mesela Ozan Arif'in de Giresun'dur, Avcılar'dır ama
1: Samsun bizim İstanbul'umuz.
0: İstanbul. Samsun öyle bir yer. Hadi ne okuyalım?
1: Şimdi Adana Türküsü okuyalım.
0: Adana Türküsü.
1: Yandı Çukurova yandı. Var. Aziz abi iade edelim.
0: Aziz abi iade edelim. Evet.

0: Gönlüne, diline sağlık.
1: Teşekkür ediyorum abicim. Çok sağ ol.
0: Aziz Şenses, rahmetli, İstanbul Radyosu'nun son zamanlarında ben yakaladım onu. Bilmiyorum, sen geldin
1: ben
0: o zaman var.
1: Ben radyodan dinliyordum. Hiç görmedim kendisini.
0: Aziz abiyi ben girdiğimde istinakitli çalışıyorduk. Sene 83'ler, 83-84'te onu artık girmese de kimse bir şey demiyordu.
1: Aziz abiye.
0: O geziyordu radyonun koridorlarında. İsterse girer, istemezse girmezdi. Böyle ufak tefek ama okudu mu canını alıyormuş.
1: Müthiş bir ses.
0: Bir solosuna rast geldim. Derler ki hani şu ilk öğrenen bağlamayı koyun gelir yata yatayı öğreniyoruz ya, ilk bağlama çalanları. Onu okuduğu zaman herkes ağlıyormuş. O kadar güzel, dertli okuyormuş yani. O kadar yanık. O küçücük türküyü o güzel sesiyle can veriyor.
1: Nida Bey'in bir sözü var diye derste söylerdi. Evladım diyordu, kötü türkü yoktur. Kötü icra vardır diyordu.
0: Kötü icra vardır, doğru. Aynen, aynen Celal, katılıyorum. Kötü ses dahi yoktur. Onu işlemek, ona lezzet verebilmek de ayrı bir...
1: Keyifli okumak.
0: Tabii, keyifli okumak. Şimdi kardeşe söyleyeyim, Selahattin Erorhan'dan ben dinlemiştim yıllar önce. Şu yüce dağları duman kaplamış. Sonra Turan abi okudu. Ben bunu hiç radyoda okumadım, açık söyleyeyim. Ya bir kere okudum mu, okumadım mı? Bugün kafasını gözünü yara yara okumaya çalışacağım. Dostlar bizi eğer hata yaparsak bağışlasınlar. Arkasından Turan abiden çok dinlediğiniz Turan Engin abiden Allah rahmet eylesin. Gel ha gönül, havalanma. Kendinde engin ya Turan Engin. Engin ol gönül. Engin ol. Evet.

0: Böyle işte can canı bulunca mekan güzelleşiyor. Sohbet güzelleşiyor.
1: Bir de şimdi Turgut'u bakıyorum karşımda, çok severim. Aklıma hep Turgay abi geliyor ben. Turgay abiyle de dışarıda çok çalıştık. Metin Özülkü'nün stüdyosunda beraber çok.
0: Çok çalıştın ama.
1: Bayılırdım ona. Turgut, inanılmaz güzel bir Turgut, insandı. Ruhu şad olsun buradan.
0: Amin amin Turgay kardeşimize.
1: Gözümün önünde Turgay abi geliyor. Turgut'a bakınca.
0: Tabii beraber çalıştık, biz de çalıştık. Ama Turgut başka bir müzisyen oldu ya. Vallahi yani Antep mi desen Antep. O havayı nereden buldun sen kardeşim? O kadar güzel baraklar, bozlaklar, neler neler. Yani halk müziğinin içine girmiş Turgut.
1: Yoğunlaşmak değil.
0: Vallahi çok önemli.

0: Bu işte müzisyenlik başka bir şey. Gerçekten Turgut'u hep takdir ediyorum. Başarılar diliyorum. Ne okuyacağız Celal'im?
1: Şimdi sevgili Yıldıray abi rahmetlinin sesinden hepimizin dinlediği onunla özdeşleşmiş bir türkü okuyalım. Erzincan'dan bir türkü okuyoruz. Bağdı sabah selam söyle o yâre.

0: çepik çepik alkış, şeve kırmak. Bu şeveyi Elazığ'da böyle böyle yaptığınız zaman şeve kırma derler buna. Böyle bir havaya girip kadınlar kollarına, eski programda da söylemiştim, toprak bilezik olur ya Anadolu'da, topraktan yapılmış. Ona şeve derler.
1: Ha, yarın kolunda şeve Türkçesi.
0: Yarın kolunda şeve, şeve ondan geliyor. Böyle böyle alkış çaldıkları zaman o şeveler birbirine değiyor, kırılıyor. Hadi diyorlar, şeve kıralım diye böyle yaslana yaslana alkış çalmak, şeve kırmak diye adlandırılır. Bu bilgiyi de halk kültürü olarak verelim. Evet. Ali Ekber Çiçek'ten gene okuyacağız. El vurup yaramı incitme tabip, bilmem sıhhat bulmaz icra neler var. Dert vurup da yaram eylersin derman, her can kabul etmez viraneler var.

0: Şimdi böyle türkü bitişlerinde Tuncer abi aklıma geliyor. O kim demiş, bir yere gitmiş ya, koro şefi imtihanı var. İzmir'de mi bir yerde koro şefi imtihanına giren birisi olmuş. Şimdi diyor ki Celal rahmetli, o da geç, belli olmadı daha değil mi Tuncer abiyi kaybettiğimiz.
1: Yok, olmadı.
0: He, mekanı cennet olsun. O böyle anlatır da bu anekdotları. Diyor ki seyrediyoruz işte, koroyu başladı yönetmeye. Ama bir türlü durduramıyor. Yani o durdurma işaretini ver. Demiş ki hocam demiş, durduracağı koptu demiş. Durduramıyorum demiş, durduracağı. Başlatma var da. Şimdi biz de bitişler çok önemli ama güzel bitiyoruz, Allah var bugün. Çok hoş. Hadi gene senden dinleyeceğiz Celal'im.
1: Evet.
0: Canım kardeşim.
1: Şimdi Şanlıurfa'dan bir türkü okuyalım. Ben de ilk kez okuyacağım bir ezgi bu.
0: Ha.
1: Atın bağladım iğde dalına.

0: Böyle. Bir daha oku, bir şey oku ya bize. Biz buradayız hep.
1: Tamam, o zaman
0: Hadi.
1: Denizli'ye gidelim. Bir de değişik bir şey olsun.
0: Olsun.
1: Saraykö'yden şey okuyalım. Ben bir Yeşil Fener'im.
0: Aa,
1: Sabah
0: çok
1: makamında.
0: güzel. Aa, çok güzel. Ne güzel türküler getirdin. Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Ağzına, gönlüne, diline sağlık. Celal'im hoş
1: Teşekkür
0: geldin.
1: ediyorum abicim.
0: Bize şeref verdin, güç verdin. Ne güzel türkülerle geldin. Sana çok çok teşekkür
1: Estağfurullah
0: ediyorum.
1: abicim. Ben de çok keyif aldım. Orkestra zaten muhteşem. Genç arkadaşlarımız, her
0: Evet.
1: şey olağanüstüydü.
0: Güzel.
1: Çok güzel.
0: Beğendin mi?
1: Çok güzel abi.
0: Peki, peki.
1: Seni zaten 40 yıldır beraberiz.
0: Evet. Doğru. Biz birbirimizi biliyoruz.
1: Biliyoruz.
0: Biz birbirimizi biliyoruz. Değerli Sazın Dilinden programımızın seyircileri, dinleyenleri, müdavimleri, sizlere çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Beğenildiğimizin farkındayız. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Saygılar, sevgiler, hürmetler ederken herhalde sen de bir şeyler söylersin, veda edersin. Ha?
1: Ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Ha.
1: Güzel program.
0: Eyvallah.
1: Aktı gitti. Her şey çok güzeldi. Umarım başarılı güzel programlar olur tekrar.
0: Eyvallah. Celal'im çok teşekkür ederim. Şimdi ben de son olarak sözümüz iyi bendenize ait rahmetli oldu. Nazmi dayı. Yol yemez Nazmi diyeceğiz. Nazmi dayının bir de hikayesi var. Onu anlatmadan bu türküyü okumayayım. Hızlı anlatacağım. Hızlı anlatacağım. Bu Elazığ'da bizim gençliğimizde o zamanlar. O da bizden bir 8-10 yaş büyük bir abimiz ama böyle kabadayı gibi yolda mesela Gazi Caddesi derler. Caddede ortada banket yok. İki, çift yönlü trafik var ama bu ortadan gidiyor. Onu herkes koruyup kollayacak, çarpmayacaklar. Yani öyle bir şey. Ceket sırtta böyle yumurta topuk, sivri burun. Ha, bildiğiniz o kabadayı, Anadolu'da kabadayı uzatmayalım. Günün birinde araba gelip çarpıyor tabii. Dayı yerde, kelle kulak bir tarafta, karizma sıfır. Şoför biliyor kime, hangi belaya çattığını. Kalk, geliyor hemen kaldırmaya çalışırken diyor ki dayı ne oldu, bir şey oldu mu? Hemen hastaneye gidelim. Yeğen diyor bende bir şey yok. Sende bir hasar varsa ödeyek. Tabii. Sende bir hasar varsa ödeyek diyor dayı. Allah rahmet eylesin. Gençleri çok severdi. Bizim oturduğumuz yerlere gelirdi. Hep öyle kendi yaşındaki yerlere gitmezdi. Biz de onu severdik. Renkli kişilerdi böyle. Evet, buyurun arkadaşlar. Yol yemez diyeceğiz. Söz müzik bendenize ait.

0: karşınızda Sinan da sahnede. Nil Karataş.
1: Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile...
2: Üçüncülükle mezun oldum, Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
0: Allah Allah.
2: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır.

Bu hafta yine güzellikler devam edecek. Çünkü sizler için hazırladığımız güzel sesleri hepimiz kalbimizde güzel güzel işleyerek o güzellikleri sizlere yansıtmaya çalışacağız. Gideceğim.